0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada. Allah'ın elçisini gördünüz mü?
3: Bakın bakın, işte burada.
1: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
2: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
4: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
3: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
1: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
5: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
6: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
5: Kendisi ne zaman gelir acaba?
6: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
5: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
0: 155. bölüm.
4: Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başka. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
7: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
4: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki.
0: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
3: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak 2 şeyi söylemeni istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasva'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım, kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
1: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
3: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
1: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
3: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekârı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, "Ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi," diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
4: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş: "Kullarıma bakın, saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu?"
5: Ne güzel müjdeler bunlar.
3: Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a hamdolsun.
4: Hadi namaza.
3: Hadi. Bismillah.
0: Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ari Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve "Burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın, Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir," dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
6: "Ey Allah'ın Resulü, babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?"
0: Peygamberimiz, "Evet, olur. Babanın yerine hac et," dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbni Abbas'a seslenerek, "Benim için çakıl taşları topla," buyurdu. Bunun üzerine İbn Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı." Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demek?
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
2: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
4: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa gidenlerdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: جابر بن عبد الله radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm o? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında Zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve Zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar: ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O Zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır buyurur.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: En ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince, Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.
1: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
0: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Tehadu fe innel hadiyete tuzhibu vahara sadr ve la tahqiran jaratun li jaratiha ve lev şikka firsin şah.
2: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin, bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki "lokma karın doyurmaz, şefkat artırır" sözü hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek veren kişiyi inciteceği için bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesini uygun bulmayan Allah Resulü, "Hediyeyi geri çevirmeyin" buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediye

0: Hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyi kellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حصين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Bir peygamber olarak Hazreti Muhammed.
1: İkinci bölüm.
0: Her türlü önlemi aldıktan sonra Rabbine tevekkül eden Peygamber Efendimizin düşmana karşı gönlünde korku ve karamsarlığa yer kalmamıştı. Çünkü Rabbinin her zaman onunla beraber olduğunu biliyordu. Bu ilahi gözetim altında risalet görevini en güzel şekilde yerine getiren Hazreti Peygamber günahlardan da korunmuştu. Onun bulunduğu konum itibarıyla uygun olmayan ortamlara girmesi, yasaklanmış fiilleri işlemesi zaten mümkün değildi. Bununla birlikte Resulullah'ın zelle olarak adlandırılan küçük hataları Allah Teala'nın müdahalesiyle hemen düzeltiliyordu. Söz gelimi Hazreti Peygamber, müşriklerin ileri gelenlerini İslam'a davet ettiği bir esnada yanına gelen âmâ sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'la ilgilenmemesi üzerine ve Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirlerle ilgili olarak

Ağabeyle yaptığı istişarenin ardından alınan esirleri fidye karşılığında salma kararı üzerine Rabbinden ikaz almıştı. Hazreti Peygamber, peygamberliği boyunca İslam'ı en ince ayrıntısına kadar yaşayarak ashabına örnek olmuştu. Nitekim Yüce Rabbimiz, "Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." buyurmaktaydı. Çünkü Hazreti Peygamber, risaleti boyunca öncelikle vahyolunan emirleri kendisi uygulamış, yasaklanan fiillerden sakınmıştı. Örnek şahsiyetiyle o, ilahi vahyin en büyük delili olmuştu. Çünkü ilahi irade, Hazreti Peygamber'i Müslümanlara, Müslümanları da diğer insanlara örnek, şahit göstermekteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, risaleti boyunca hali ve sözleriyle ilahi mesajı insanlara duyurmak uğrunda sürekli bir mücadele içerisinde olmuştu. Nitekim ona gelen ilk vahiylerde kalkıp yakınlarını uyarması emredilmişti. Rabbinden en yakın akrabanı uyar emrini alan Allah Resulü, Safa tepesine çıkıp Mekkelilere şöyle seslenmişti. "Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar çıkacağını haber versem bana inanır mısınız?" Müşrikler cevaben, "Biz senin hiç yalanını görmedik," demişlerdi. Resulullah ise onlara peygamberlik misyonunu şu sözleriyle açıklamıştı. "Öyleyse haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım." Hazreti Peygamber bu durumu ashabına şu temsille anlatmaktaydı. "Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Derhal kaçıp kurtulun," diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiştir. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu misalle kendisine iman edip tabi olmayanları düşman tarafından helak edilen kimselere benzetmekteydi. Ona itaat etmeyenler hakikaten de dünya ve ahirette mutluluğa erişemeyeceklerdi. Çünkü Resulullah'a itaat, Allah'a itaat demekti. Efendimiz, "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur," buyurarak bu gerçeğe işaret etmekte ve ümmetinden kendisine itaat eden herkesin cennete gireceğini ashabına müjdelemektedir. Yüce Rabbimiz de, "Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik," buyurarak Hazreti Peygamber'e itaati kendisine itaat olarak görüyor, itaat etmeyenler karşısında ise Peygamber Efendimizin vazifesinin onların başında bir bekçi gibi dikilip onları İslam'a girmeye zorlamak olmadığını vurguluyordu. Başka bir ayette ise cehennemlik olanlardan Hazreti Peygamber'in sorumlu tutulmayacağını haber veriyordu. Çünkü Hazreti Peygamber yalnızca ilahi vahyi tebliğ ile yükümlüydü. Hidayet etme ise ilahi iradeye bağlıydı. Ve Yüce Rabbimiz zalim, kafir ve fasık toplumları hidayete erdirmeyeceğini Resulüne bildirmekteydi.

0: Yüce Rabbimiz, ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik ayetiyle de Hazreti Peygamber'in nübüvvet vazifesini en kapsamlı şekilde açıklıyordu. Örnek, müjdeleyici, uyarıcı, davetçi, aydın ve aydınlatıcı bir peygamber. Yaşantısıyla Müslümanlığı en güzel şekilde temsil eden Hazreti Peygamber, Resulüm, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et emri gereğince, bir yandan müşrikleri yumuşak bir şekilde İslam'a davet ediyor, diğer yandan da Allah'tan aldığı vahiyleri inananlara tebliğ ediyordu. Peygamber Efendimiz yalnızca Kur'an ayetlerini ashabına bildirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu ayetleri onların anlayabileceği bir şekilde açıklıyordu. Onun bu vazifesini Yüce Rabbimiz, o peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik ayetiyle ifade ediyordu. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisiyle göndermiş olduğu hidayeti yağmura benzetiyordu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Hazreti Peygamber bir yandan karşılaştığı yeni meseleler hakkında yeni hükümler veriyor, bir yandan da Müslümanlar arasındaki meselelerde hakemlik yapıyordu. Onun verdiği hükümlere uymaksa zorunluluk arz ediyordu. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Yine Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır ayeti de Hazreti Peygamber'in müminler üzerindeki nebevi etkisini vurguluyordu. İslam devletini kurduktan sonra bile abartıya ve şatafata kaçmayan, saltanata düşmemiş, mütevazı bir hayat benimsemiş olan Peygamber Efendimiz, Rabbinden kral peygamber değil, kul peygamber olmayı istemişti. Zira o, dünyanın geçici nimetlerini değil, Allah'ın rahmetini ve onun nezdindeki nimetleri her şeyden üstün görüyordu. Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet süresince yürütmüş olduğu bu tebliğ ve irşat göreviyle inananlardan oluşturduğu toplum üzerindeki cahiliye döneminin izlerini silerek, onları maddi manevi tüm kirlerden arındırmış, böylece gerçekleştirdiği bu toplumsal değişimle ideal ümmeti oluşturmuştu. Onun böyle bir toplum oluşturması bazı alimlerce, şayet Resulullah'ın ashabından başka bir mucizesi olmasaydı bu onun peygamberliğini ispat için yeterdi şeklinde yorumlanmıştı. Onun ashabını cahiliye bataklığından çıkarıp örnek bir toplum haline getirecek nüfuza sahip olması elbette ki Rabbinin ona ihsan etmiş olduğu nübüvvet göreviyle mümkün olmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve an Abdillah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun, zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
2: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
2: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp inanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.''

0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın."

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله

0: عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس. فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü" derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde "Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl" mealinde olan "Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel mütetahhirin" ilavesi vardır.

Onlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadi hadi Muhammed.
2: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hz. Muhammed'in sünnetine tabi olursa,

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ümmü Harise birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الأشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda, Peygamberimiz şöyle demiştir: Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki, komşunun havasını engellemiş olmayasın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. Ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. Ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılırken, israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında İnanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendi kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez buyurularak helal, temiz ve güzel şeylerin kullanımı önerilmiş, bunun yanında haddi aşmama noktasında ikazda bulunulmuştur. Bağış ilkesinde ise yaratıcının bağışı olan nimetlerin ihtiyaçtan fazla olan miktarın ihtiyaç sahiplerine bağışlanma ve onların yararlanmalarına imkan tanıma anlamı yatmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki ihtiyaçtan arta kalanı, böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz buyurularak infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik. Bu çeşit cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse, tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy halini alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanması ile birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan 4 şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
3: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, İffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve ey Allah'ın Resulü bana söyleyeceğim bir söz öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil Azizil Hakim, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve Hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere ey cennetlikler diye seslenir. Onlar ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz buyur derler. Allah Teala halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme" dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir" buyurdu.

0: Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
3: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o şeytanın yolundadır buyurdu.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım.

Büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu.
1: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez" buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır" deyince Resulullah, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
2: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
1: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
0: 156. bölüm.
1: Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz 20'sine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame, Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al, gözcüleri önden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin, içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi, insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar.
3: Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk mu olacak?
4: Üsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam, akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok.
3: Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsame'nin tayin edilmesini aklım almıyor.
5: Bu hususta konuşmalar çoğaldı. Bence Peygamber Efendimizin emri üstüne söz söylemeyin. O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır. Bunda buna ihtiyaç duymamış demek ki. Derdiniz varsa gidin ona söyleyin.
3: Haklısın Ömer. Böyle konuşmamız uygun değil. Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim.
1: Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı.
6: Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış.
7: Umarım onu kızdırmamışızdır.
6: Bakın geliyor. Sessiz olun. Geliyor.
1: Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı. Hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyd benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır. Peygamberimiz minberden inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame, Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi.
8: Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor, baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini.
9: Allah ona şifa verir yavrum, korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun.
8: Ama bu sefer farklı, daha ağır. Ya ona bir şey olursa?
9: Sus, öyle şeyler söyleme.
8: Hacı da sürekli, belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadasısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim.
9: Peki, denerim.
1: Ümmü Eymen, Resulullah'ın yanına girdiğinde onun hastalığının gittikçe ağırlaştığını fark etti. Ona bir şey olma ihtimalini aklına bile getirmek istemiyordu. Zihninden geçen kötü şeyleri dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı.
9: Ey Allah'ın Resulü! Az önce Üsame'yi yola çıkarın dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak.
1: Peygamberimiz zorla konuşuyordu. Üsame'yi gönderin dedi.
9: Peki, emrin baş üstüne.
1: Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi.
8: Anne, ne dedi?
9: Kabul etmedi.
8: Ya.
9: Hazırlan, gidiyorsunuz.
8: Demek kabul etmedi. İçeri girip görebilir miyim onu?
9: Gir. Abbas'la ailesi yanında. Konuşmakta zorlanıyor. Onu çok yorma.
8: Dikkat ederim.
10: Peygamberimize ne olmuş böyle? Ya Rabbi, şifa ihsan eyle. Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar. Sanırım konuşamıyor.
1: Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü.
10: Ya Resulallah, Allah şifa versin.
1: Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi.
8: Bana dua ediyor. Ya Rabbi, ondaki hastalığı gider. Hastalığı gideren ancak sensin.
1: Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona, Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi.
8: Hamdolsun, seni böyle gördüm ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim.
6: Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz.
1: Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu? Kimisinin aklına Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
5: Ömer, neden ağlıyorsun?
11: Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
1: Evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi, bu yılsa iki kere mukabele etti. Öyle zannediyorum ki ecelim yaklaşmıştır. Abdullah bin Mesud birkaç hafta önce peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu. O gün Resulullah onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı. Onlara tek tek baktı, gözleri doldu. Sonra şöyle söyledi: "Hoş geldiniz. Allah size uzun ömür ve selamet versin. Allah sizi rahmetiyle esirgesin. Allah sizi korusun. Allah size iyilikler ve selamet versin. Allah size rızıklar versin, sizin derecenizi yükseltsin. Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin. Allah sizi koruyup düzene koysun. Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi ona ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." Bu bir vedalaşma mıydı? Hazreti Ayşe peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu.
12: "Ya Resulallah, son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar, ona kendi hamdiyle hamd ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir?"
1: Peygamberimiz, "Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm." diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Ayşe'nin hatırladığı bir hadise vardı ki onu bu hastalıkla bağdaştırmak istemiyordu. Bunun başka bir anlamı olmalıydı. Başına gelenleri şöyle anlatıyordu.
12: "Peygamberimiz bir gece ayakkabısını çıkarıp elbisesinin bir kısmını döşeğinin üstüne sererek uzandı. Biraz dinlendikten sonra ridasını yavaşça aldı, ayakkabısını sessizce giyip sessizce dışarı çıktı. Ben de dayanamayıp arkasından çıktım. Baki kabristanına kadar onu takip ettim. Hem ona görünmemeye hem de dediklerini duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu: selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah!

0: Onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma. Peygamberimiz bir müddet durdu. Sonra ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. Bir şey yok dedim ama inanmadı. Ya kendin söylersin ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail aleyhisselamın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi.
1: Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ebu Katade'den radıyallahu

Allahu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı.

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Ömer bin Hattab radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Eş, bir bütünün diğer yarısı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç ki elin bereket görsün. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın. Denginizle evlenin. Kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber ona şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. İsmail bin Muhammed'in babası aracılığıyla dedesi Sa'd bin Ebu Vakkas'tan naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ben peygamberin eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Üstelik ondan benim çocuklarım var derdi. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir. Muaviye el-Kuşeyri şunları anlatmıştır. Resulullah'ın yanına gelerek hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sordum. O da şöyle buyurdu. Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve onları kötülemeyin. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah Hazreti Ömer'e hitaben şöyle buyurmuştur. Kişinin sahip olabileceği en hayırlı hazineyi sana söyleyeyim mi? Kocası yüzüne baktığında ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi huylu, saliha bir kadın.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
5: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı

yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın

başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım." Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü

Eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 564 nolu hadis. Bu bölümde okuyacağımız son hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hüreyre'den, an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, kâle, dedi ki, beynemâ raculun yemşi bifelâtin minel ardi, bir adam çölde yürürken, fesemi'a savten, derken bir ses işitti, fî sehâbetin, bir bulutun arasından, İski hadikate fulanin, falancanın bahçesini sula. Fetenahha zelike sehabu, derken o bulut o tarafa doğru ötelendi, kaydı. Feefraga ma'ahu, ve öylece suyunu boşalttı. Fi harratin, taşlık bir bölgeye. فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ, derken o taşlık bölgedeki su damar damar birikmeye başladı. قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ, ve o suyu topladı. كُلَّهُ, tamamını suyun topladı ve bir yere doğru götürmeye başladı. فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ, bu çölde yürüyen zat suyun bu akışını takip etmeye başladı, onu izledi. Gittiği yere kadar gitti. Fe izâ raculun qâimun fi hadîkatihi, baktı ki su bir bahçeye varıyor. Orada bir adam var. Yuhavvilul mâ'e bimesâhetihi, elindeki çapasıyla suyu sağa sola yönlendiriyor. Suyu bahçesinde dağıtıyor. فَقَالَ لَهُ, o kişiye dedi ki, يَا عَبْدَ اللّٰهِ, ey Abdullah, yani ey Allah'ın kulu, مَسْمُكَ, senin adın nedir? قَالَ, adam dedi ki, فُلَانٌ, falanca, yani ismini söyledi. لِلِسْمِ الَّذ۪ي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ, ama o dediği isim, demin ilk adamın bulutun içinden duyduğu sesteki isim ile aynı isim. فَقَالَ لَهُ, bunun üzerine diğer adam dedi ki, يَا عَبْدَ اللّٰهِ, ey Allah'ın kulu, لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي, bana niçin ismimi sordun? فَقَالَ لَهُ, bunun üzerine ilk adam ona dedi ki, inni semi'tu savten, ben bir ses duydum. Fi sahabillezi hâzâ mâ'uhu, şu suyu buralara yağdıran bulutun içerisinden. Yekûlu, diyordu ki o ses, iski hadîkate fulânin lismika, senin adını anarak falancanın bahçesini sula diyordu. Yani ben de o yüzden bu yağışı izledim. Yağışın biriktirdiği suyu takip ettim. Ve gelip senin bahçeni buldum. Çünkü seni merak ettim. Demek istiyor. Nedir bu olayın hikmeti? Senin özelliğin ne? Bu yağışın sana ikram edilmesindeki arka plan nedir? Neler yapıyorsun? فَمَا تَصْنَعُ ف۪يهَا Sen bu bahçenle neler yapıyorsun? Hele anlat bakayım diye gelip sormak istemiş. فَقَالَ Bunun üzerine adam şöyle cevap vermiş. اَمَّا اِذَا قُلْتَ هَذَا Madem ki sen bunu söyledin, yani o zaman sana cevap vermek düştü bana, ben şöyle yapıyorum. فَاِنِّي اَنْظُرُ اِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا Bu bahçeden çıkan ürüne bakıyorum. Ne kadar çıktı? فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ Üçte birini sadaka olarak veriyorum. وَاَكُلُ اَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا Ben ve çocuklarım ise diğer bir üçte birini yiyoruz. Yani onu da maişetim olarak değerlendiriyorum. Geçimim olarak değerlendiriyorum. وَاَرُدُّ ف۪يهَا ثُلُثَهُ Kalan üçte birlik dilimi de bahçeye geri döndürüyorum. Yani bahçeye tohum olarak, bahçenin ihtiyaçları olarak kullanıyorum. Öyle bir sistemim var benim diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir anlatımda bulunduğuna göre vermek istediği mesaj, bu rivayette geçen bu kişinin nasıl cömert bir yaklaşım sergilediği olmalı. Çünkü bu kişi bahçesinden vermesi zorunlu olan, hasat edildiği vakit, öşür olarak bildiğimiz mecburi kısmın çok çok daha fazlasını Allah yolunda infak ediyor. Dolayısıyla bu oldukça cömert bir oran. Bahçenin ürününün tamamının üçte birini Allah yolunda harcıyor. Buradan anlaşılıyor ki bir insanın Allah yolunda vermesi zorunlu olan zekat gibi, öşür gibi miktarın üzerine çıkması özendirilen bir şeydir. Zorunlu olan miktar, söz gelimi öşürde onda birlik miktar, asgari bir düzeydir. Yani minimum. Ama bir kimse bundan ötesini Allah yolunda infak etmeye yönelirse, sadaka olarak yani, böyle yapması o kişinin kendi geleceğine yaptığı bir yatırım. Allah Azze ve Celle katında kurbiyete yani yakınlığa vesile olsun diye daha fazlasına yönelik bir atılım bu. Bu anlamda her kişi Cenab-ı Hakk'a daha fazla yakınlaşabilmenin çabası içerisinde daha fazla infaka yönelir. Bu andan itibaren bir yarış söz konusu. Hak Teala buyurdu ki, سَابِقُوا بِالْخَيْرَاتِ Hayırlarda yarışın. Başka bir ayette, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte

böyle bir sonuç için, yani cennet için rekabet edecekler. Varsın böyle bir sonuç için rekabet etsinler. Böyle bir akıbet için rekabet etsinler. Zorunlu olanı herkes vermek durumunda. Ama daha fazlasına yönelmek, gelecek planlaması bakımından, buradaki gelecek dediğimiz, sonsuzdaki geleceğimiz, ahiret dediğimiz, bitimsiz, ebedi hayattaki konumumuz itibariyle olan geleceğimiz, her kişi dünyadaki amelleriyle bunu kendi elleriyle belirler. Mevcut dünyadaki durumumuz ve konumumuz Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, sınav için işlettiği bir süreçtir. Ama ahirettekini kul kendi kesbiyle, kazanımıyla, ameliyle oluşturur. O yüzden cennettekilere sürekli bima kuntum ta'melun, amelleriniz dolayısıyla denir. Yapıp ettiklerinizden ötürü denir. Oradaki dereceler amellerin sonucudur. Hak Teala buyurdu ki وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, cennettekilerin her birinin derecesi amellerinin neticesi olarak şekillenir. Dünyadaki süreç ise sadece bir sınav materyali boyutuyla, herkes için ayrı ayrı kitapçıklar şeklinde, inişli çıkışlı pek çok parametrenin yer aldığı bir süreliğine oluşturulmuş bir düzendir. Ve Allah tarafından belirlenir, kader dediğimiz. Bu kader içerisinde erkeğiyle, kadınıyla koşulları belirleyen ve bu koşullar içerisinde bizlerin iradesine ve tercihlerine dayalı olarak tepkilerini toplayan, bunları kayıt altına alan Allah Azze ve Celle'dir. Ve bu tepkilerimiz, davranışlarımız bizim akıbetimizi şekillendirir. Herkes yapıp ettiklerine gebe kalır. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki kullu imrin bima kasaba rahin, her kişi kazancına gebedir. Benzer bir ayette kullu nefsin bima kasabat rahina, her can kazandıklarına rehine olacaktır. Ona gebedir, akıbeti ona göre şekillenir. Bunu bilen insanlar ebedi geleceklerini daha üst derecelere taşıyabilmek için zorunlu olanın ötesine geçmeye çalışırlar. Söz gelimi namaz ibadetinde zorunlu olan rekat sayılarını biliyorsunuz. Bunlar olmazsa olmaz olanlar. Sabahın fecrinde 2 rekat, öğlen vaktinde 4 rekat, ikindi yine 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4. Bunlar farz olanlar. Fakat müminler Allah katında daha fazla değer kazanmak ve böylece cennette daha yüksek mertebelere ulaşabilmek için Resulullah'ın örnekliğinden aldıkları sünnetleri de ilave ederler. Bahsettiğimiz bu durumun benzeri infakta da gerçekleşir. Zorunlu olan zekatın yahut öşrün ötesinde daha fazlasını infak ederek Allah katındaki mertebesini yükseltmeye çalışır. Yatırımcı müminler, akleden ve zekasını sonsuz geleceğe yatırıma taşıyan müminler. Allah yolunda cömertliğin adı, ben hak katında daha fazla itibar kazanmak istiyorum ve onun sağlayacağı ebedi hayatta daha yüksek bir konuma ulaşmak istiyorum demektir. Dolayısıyla farzların ötesindeki sünnetler ve hatta nafileler opsiyonel gözükse de yatırımcı bakış açısına sahip müminler açısından son derece kıymetli ve işlevsel bulunurlar. Bir yük olarak, bir fazlalık olarak görülmezler. Tam tersi, irtifa kazanmak için Hak Teala tarafından Resulüne öğretilmiş
ve bizler için sonsuz

geleceğimize ve oradaki rütbemize, makamımıza, seviyemize, derecemize yansıyacak olan paha biçilmez vesilelerdir. O yüzden Nebevi Sünnet bu anlamda seçeneklere sahiptir. Artık herkes kendisi için ne kadar iyilik yapmak istiyorsa, sonsuz geleceğinde nasıl bir makama, mertebeye, seviyeye ulaşmak istiyorsa, kendisini nereye yakıştırıyorsa buna göre davransın. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her kişi yarın için ne gönderdiğine, yani önden, yani dünyadan ahirete ne gönderdiğine baksın. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak öğrettiği bu dini uygulamaları, biz bunlara meşru vesileler diyoruz. Çünkü teşri'a edilmiş. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Hak Teala tarafından teşri edilmiş. Bunlarla ibadet yapıp Cenab-ı Hak katında makamınızı, derecenizi, itibarınızı yükseltebilirsiniz denmiştir. Yeter ki bu meşru vesileler üzerinden olsun, kul farzların yanı sıra sünnetleri de nafileleri de yaparak irtifa kazanmaya çalışır. Bunun doruklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. O hem farzları hem sünnetleri hem de nafileleri en güzel şekilde uygulamış ve Cenab-ı Hakk'ı beğendirmiştir. Hak Teala onun hakkında وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ. Sen muazzam bir ahlak üzeresin buyurmuştur. Kul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu anlamda yaklaşmaya çalışır. Onu asla geçemeyeceğini bilir. Onun bize öğrettiği bu meşru vesileleri kullanarak adım adım Rabbine yakınlaşmaya çabalar durur. Ancak bu meşru vesilelerin dışına taşmak, yani Nebevi sünnetin çerçevesini taşarak Allah'a daha fazla yakınlaşayım diye Resulullah'ın yapmadığı, onda görmediğimiz tarzda ibadetler icat ederek sözüm ona Cenab-ı Hakk'a daha fazla yakınlaşabileceğini ümit etmek, gayri meşru bir vesileye sarılmak olur. Bunlara bid'at denir, hurafe denir. Bunların kişiyi terakki etmesi şöyle dursun, yükseltmesi şöyle dursun, iyice dibe vurmalarına yol açar. Çünkü Hak Teala bize sadece meşru vesilelere sarılmayı emretti. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ. Bu noktada şunu da ifade etmeye ihtiyaç var. Elbette ki daha fazla infak, daha fazla infak kulu Allah Azze ve Celle katında daha da yükseltecektir, daha da yükseltecektir. Ama bunun bir tavanı var mı, bir üst sınırı var mı? Akla bu gelebilir. Elbette bunun da bir üst sınırı var. Bunu Cenab-ı Hak ayette şöyle ifade etti. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Ellerini boynuna dolayıp da o denli cimri olma. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ne de elini büsbütün yayıp açıp savurma. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Sonra öylece kınanmış ve yerilmiş bir halde kalırsın. Yani sen kendin bizatihi fakru zarurete düşer, toplumun önünde muhtaç ve aciz bir duruma düşersin. Böyle yapma, dengeni koru. Başka bir ayette de Cenab-ı Hak bu açıdan müminleri betimlerken buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا. Onlar infak ettiklerinde لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. Ne israf ederler, yani saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. İkisinin arasında bir yol tutarlar. Dolayısıyla bir kul bu ve benzeri cömertliğe teşvik eden rivayetlerden elbette güçlü bir şekilde etkilenmeli ve ahireti için elden geldiğince yatırım yapmalıdır. Farzın da ötesinde tasadduk ederek bolca yatırım yapmalı. Ama bu

0: onun dengesini aksatmayacak, bizatihi onu fakru zarurete düşürmeyecek şekilde olmak durumundadır. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O "Evet" deyince Resulullah "Öyleyse davete icabet et" buyurdu. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.''

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir." derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir." derler. Bunun üzerine Resulullah, "Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır." buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder."

Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.

0: namazını ve Hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma" mealindeki ayeti indirdi.

0: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi dunya vel ahireh. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
3: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
5: Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz diye buyurmuşlardır. Diğer hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün yaratılanlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar, bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam'la karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti. Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin, müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl" diye dua ederdi, cevabını verdi. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı. "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan, biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar." dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey Kamil, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu.
1: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber'in eşyaları. İyi kimse için iyi mal ne güzeldir. Efendimizin dünyasında eşya, gönülden bağlanılacak maddi bir varlık ve kendisiyle kıymet kazanılacak bir değer değil, ihtiyaç için kullanılacak bir maldan ibaretti. Dünya malına aşırı değer verenleri şöyle uyarmıştı. Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbiselerin kulu olana yazıklar olsun. Böyle bir kişiye bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz. O, kullandığı eşyanın ihtiyacı karşılamasını yeterli görür, lüks arzusu içine girmeyerek imkanları kısıtlı olan Müslümanların yaşadığı mütevazı bir hayatı tercih ederdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya geldiği anda sahip olduğu mal varlığına, eşyaya vefat ederken sahip bile değildi. Çünkü ihtiyacından artan para ve kıymetli eşyayı Allah yolunda infak etmişti. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in erkek kardeşi Amr bin Haris'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber öldükten sonra ardında silahı, beyaz dişi katırı ve bir miktar arazisinden başka bir şey bırakmamış, bunları da sadaka olarak bırakmıştı. O geriye ne dirhem, ne dinar, ne köle, ne cariye ve ne de başka bir şey bırakmıştı. Peygamberimizin miras olarak bıraktığı eşya, hayatın devamı için zaruri olan asgari şeylerden ibaretti. Hazreti Peygamber'in her türlü dünyalık imkanı elde etme gücüne sahipken bile dünyalık biriktirme hevesi olmamıştı. Fakih sahabilerden Abdullah bin Mesud, bir gün Hazreti Peygamber'in küçük olduğundan güvercin yuvasına benzetilen odasına girdi. O bir hasırın üzerinde uyuyordu. Hasır sertliğinden dolayı rahmet elçisinin vücudunun yan tarafında izler bırakmıştı. İbni Mesud, Resulullah'ın bu haline dayanamadı ve ağladı. İbni Mesud'un ağlamasına şaşıran Hazreti Peygamber, "Seni ağlatan şey nedir Abdullah?" diye sordu. İbni Mesud, kendisini ağlatan şeyi anlatmaya başladı. "Ya Resulallah, Kisra ve Kayser, Atlas, Halis İpek ve Dibaç, İran dokuması ipekli kumaşlar üzerinde yürüyorlar. Sense bu hasır üzerinde uyuyorsun. Bu hasır da senin vücudunda izler bırakmış." Bunun üzerine İbni Mesud'u teselli eden şu cümleler döküldü Hazreti Peygamber'in ağzından. "Ağlama Abdullah. Dünya onların, ahiretse bizimdir. Hem benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada ancak bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim." Evet, ne yolcu kalıcıydı ne de gölge. Ama menzile, hedefe ulaşmak için sıcak çöl ikliminde kısa sürede olsa gölgelenmek, güç toplamak demekti. Dünya fani, dünyalıklar geçiciydi. Fakat ahirete giden yolda ahiret yatırımı olmak üzere dünya metaını da ihmal etmemek gerekiyordu. Allah Resulü de bu güzel teşbihiyle bunu anlatmak istiyordu.

Ensardan bir kadın Hazreti Ayşe validemizi evinde ziyaret etti. Bu esnada Peygamber Efendimizin hasırdan yapılan döşeğini gördü. Onu peygamberine münasip görmemiş olsa gerek, evine döner dönmez hediye olarak kabaca yünden yapılmış bir döşek gönderdi. Eve geldiğinde bu yeni yatağı fark eden Hazreti Peygamber, "Bu nedir?" diye sordu. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, Ensardan falanca hanım bana geldi. Yatağınızı gördü de evine gidince bunu gönderdi," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, "Onu geri gönder," dedi. Hazreti Ayşe olayın devamını şöyle anlatır. "Onu geri göndermedim. Doğrusu böyle bir döşeğin benim evimde bulunması çok hoşuma gitti. Resulullah bu uyarısını 3 defa yaptı ve

0: şöyle dedi: "Vallahi ya Ayşe, eğer istersem Allah bana altın ve gümüş dağları ihsan eder." Hazreti Peygamber insanı rehavete sevk edecek ve kendisini ibadetten alıkoyacak eşyaları kullanmazdı. Hazreti Hafsa'ya Allah Resulü'nün senin evindeki yatağın nasıldı diye sorulduğunda şu cevabı vermişti: "Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında bu gece benim altıma ne serdiniz diye hayretle sordu. Biz bu senin her zamanki yatağın, biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun dedik. Bunun üzerine siz onu yine eski haline getirin, zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu buyurdu. Ancak Peygamber Efendimizin kendisi kişisel bir tercih olarak rahat bir yatak istememekle beraber ashabına böyle bir tavsiyede bulunmamıştı. İnsanların ihtiyaç duydukları eşyaya sahip olmaları en doğal haklarıdır. Bunların da en başta gelenleri oturulacak bir ev, vücudu örtüp soğuktan ve sıcaktan koruyacak yiyecekler ve hayatın devamını sağlayacak gıda maddeleridir. Ancak yaşadığı dönemin maddi şartlarını da dikkate alan Hazreti Peygamber, eşya kullanımında abartıya ve israfa kaçılmamasını istemiştir. Ayrıca gösteriş ve övünme amaçlı giyim tarzını da yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz bütün ömrünce ifrat ve tefritten sakınmış ve sergilediği mütevazı hayatıyla ashabına örnek olmuştur. O, içinde bulunduğu toplumda günlük hayatta revaçta olan birçok eşyayı bir varlık gösterisine dönüştürmeden kullanmıştır. Nitekim misafirliğe gittikleri yerlerde bazen altına serilen bir örtünün üzerine, bazen de verilen minder yerine toprağın üstüne oturmuştur. İmkanı olduğu halde Allah Resulü tamamen kendi arzusuyla dostlarından herhangi bir yoksul gibi sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Bu nedenlidir ki Hazreti Peygamber'in evinde bulunan eşyalar son derece sade ve gösterişten uzaktı. Evinde hurma lifiyle dolu meşinden birkaç yastık, yatak olarak kullandığı hasırdan bir iki döşek, duvarlarda asılmış birkaç tane hayvan derisi, birkaç tane de örtü vardı. Geceleri aydınlanmak için kullandığı fitilli bir kandil, bir bıçak, yemek yediği büyükçe bir tabak, biri camdan diğeri ağaçtan yapılmış iki bardak da onun kullandığı eşyalar arasındaydı. O mütevazı evinde hem banyoda su için hem de hamur teknesi olarak kullanılan büyük bir kazanın yanı sıra abdest suyu ve içecek su konulan birkaç su kabı vardı. O dönemde İslam toplumunda elek kullanıldığı halde rahmet elçisinin evinde vefat edinceye kadar ne un eleyeceği bir eleği olmuş ne de has undan bir ekmek boğazından geçmişti. Hazreti Peygamber bir insan olarak kişisel bakımına özen gösterir, temiz ve güzel görünmek için çeşitli eşyalar kullanır ve bir yolculuğa çıktığında bunları yanında götürürdü. Onun gece uyandığında bile kullandığı biri demirden, diğeri fil dişinden olan iki tarağı vardı. Aynası vardı ve ona baktıktan sonra "Elhamdülillah, Allah'ım beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir" diye dua ederdi. İsmit denilen siyah bir sürmesi vardı. Yatarken iki gözüne de üçer kez sürerdi. Ashabına da gözü parlaklaştırıp kirpikleri beslediği için İsmit'i tavsiye ederdi. İhrama gireceği zaman saçına ve sakalına sürdüğü yağın parıltısı rahatça görülürdü pak elçinin. Erak ağacından yapılan misvağı da evine girdiğinde öncelikle kullandığı, gece kalktığında yanından ayırmadığı ve devamlı kullandığı eşyalardandı. Hazreti Peygamber, İslam'ı ve Müslümanları korumak için birçok savaşa katılmış ve savaşlarda kılıç, zırh, miğfer gibi dönemin savaş aletlerini kullanmıştı. Hazreti Peygamber'in çoğu ganimetle elde edilmiş 9 kılıcı vardı. O, sahip olduğu savaş aletlerine hep güzel isimler verirdi. Onun en meşhur kılıcı Bedir ganimetlerinden aldığı Zülfikar idi. Bu kılıcın kabzasının başı gümüştendi ve kınının üzerinde de gümüş halkalar vardı. Efendimizin fetih günü Mekke'ye girerken taktığı kılıcın kabzası da altın ve gümüş işlemeliydi. Babasından miras kalan ve hicret ederken yanında taşıdığı Me'sur, Sa'd bin Ubade'nin hediye ettiği ve Bedir'de savaştığı Adb, Beni Kaynuka'dan ganimet olarak aldığı Kali, Bettar ve Hatf ile Tay kabilesinden alınan Resup ve Mihsem adlı kılıçları da vardı. Hazreti Peygamber, savaşta düşmanın ok ve kılıç darbelerinden korunmak için zırh giyerdi. Onun 7 adet zırhı vardı. Bunların en meşhuru Zatül Fuzul idi. Hazreti Peygamber bu savaş aletlerinin hemen hemen hepsine ya ganimet ya da hediye yoluyla sahip olmuştu. Resulullah eşyalarını sağ eliyle ve malı verenin Allah olduğu bilinciyle kullanırdı. O kullanılan eşyaların kişiyi manevi duygulardan uzaklaştıracak ve sürekli dünyayı hatırlatacak şekil ve özelliklere sahip olmamasına özen göstermiştir. Rahmet peygamberi aşırı refah arzusu ve arayışı içinde olmamış, aksine her zaman mütevazı bir tutum sergilemiştir. Şurası bir gerçektir ki Allah Resulü helal yoldan dünya malı edinilmesini de teşvik etmiştir. Nitekim Amr bin As bu konuda şunları anlatmıştır. Resulullah, kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Kafasını kaldırıp bana baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr, salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir. Ashabından elde edebildikleri kıyafetlerin en iyisini giymelerini ve bulabildikleri en güzel kokuları sürünmelerini isteyen Allah Resulü, İsraf ve kibre kaçmadan yiyin, için, giyinin ve Allah yolunda harcamada bulunun buyurarak bu konudaki temel ilkeleri ortaya koymuştur. Bir devlet başı, muzaffer bir kumandan, dahası son dinin peygamberi olarak Resul-i Ekrem fakir değildir. Ama mütevazı yaşamayı tercih etmiştir. Yoksul ashabının hayat standartlarında yaşadığı halde aşırıya kaçılmadığı sürece çevresindekilerin güzel ve nitelikli eşyalar kullanmasına müdahale etmemiştir. Kendisi de kullandığı nitelikli eşyaların hemen hepsini ganimet veya hediye yoluyla elde etmiştir. Hayatı boyunca mal edinmeye karşı olmadığı gibi mal arzusunda olan ve bunu hayatının amacı edinen biri de olmamıştır. Peygamber Efendimizin hayat tarzına baktığımızda görürüz ki eşya insanın efendisi değil, aksine Rabbe layıkıyla kulluk edebilmenin ve onun rızasına uygun bir ömür sürmenin vesilesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3 daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3 de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı?" diye sorulur. "Evet" deyince ona "neler dilediysen sana 2 katı verilecek" denir. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir."

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulullah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onlara helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."
1: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, İbadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi." buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Thank you. İnsanın Değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler, meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok

ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak, Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebia'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için, yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra, ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır.
Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi müttakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hemcinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap. Hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edilmiştir.

bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünya..."

Dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım. Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sap.

yapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı.

0: Fatih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin."
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır: "Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu: bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılması

yapmasını yasakladı demiştir. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

0: iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine, hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse, kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.
1: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
3: قرآن öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
5: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi, malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir."

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsan hayatı doğumdan ölüme kadar birbirinden farklı ve zıt hallerin bir arada tecrübe edildiği inişli çıkışlı bir yolculuktur. Yaşamın içinde mutluluk, sevinç, huzur, umut gibi duyguların yanında keder, korku, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi hislere yol açan durumlar da vardır. Doğal afetler, salgınlar, savaşlar, küresel krizler nedenleri ve sonuçları itibarıyla büyük insan topluluklarını etkileyen problemlerdir. Kronik bir hastalıkla mücadele, engellilik, bir yakının ölümü, boşanma ve maddi imkansızlıklar da bireyi sıkıntıya sokan yaşam olaylarından bazılarıdır. Bu ve benzeri bireysel ve toplumsal sorunlarla karşılaşan kişi her zaman problem çözme becerisi geliştiremeyebilir. Bazı durumlarla başa çıkabilirken, bazılarında başvurduğu başa çıkma yöntemlerinin işe yaramadığını, anlam dünyasının zarar gördüğünü, hatta artık kendi hayatının kontrolünü kaybettiğini hissedebilir. İnsan uzun süre anlamsızlık, hayatını yönetememe ve belirlediği yaşam amaçlarından uzaklaşma duygularının hakim olduğu gerilimli ruh halinde kalmak istemez. Hayatının rutin akışını kesintiye uğratan, acı ve sıkıntı veren olayları yeniden anlamlandırarak tekrar yaşama tutunma isteği ve ihtiyacı duyar. Bu aşamada başa çıkma süreci devreye girer. Başa çıkmaya yönelik tutum ve davranışların öncelikli amacı, olumsuz duyguları düzenlemek, zor zamanlarda kaybedilen anlamın ve kontrolün geri kazanılmasını temin etmektir. Başa çıkma, zor zamanlarda gösterilen anlam arayışı, kişinin kaynaklarını aşan veya zorlayan belirli dışsal ve içsel isteklerle mücadele etmek için sürekli değişen bilişsel ve davranışsal tekniklerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma sürecinde dini kaynaklı yöntemlerin ve unsurların kullanılması da dini başa çıkma kavramını ifade eder. Başa çıkmada dini inancın rolü. Birbirinden farklı, kimi zaman birbirine zıt duygu, düşünce, tutum ve davranışları bünyesinde barındıran insanı hayat yolculuğunda diri tutan şey anlamdır. Hem çok çeşitli ve değişken tecrübelerle hem de belirsizliklerle dolu olan yaşamda insan, hayatını ona göre belirleyip şekillendireceği değişmez bir anlam arar. Bu minvalde hayatın anlamını değişen ve dönüşen fiziksel sürece sabit ve süreklilik arz eden bir değer yükleme olarak tanımlayabiliriz. Kişi yaşamındaki anlamın zayıfladığını ya da kaybolduğunu hissederse onu yapılandırmaya ya da dönüştürmeye çalışır. Zira insan kendi hayatını kontrol edebilmek, güvende olmak ister. Belirsizlik duygusuyla uzun süre yaşamını sürdüremez. Anlamı tehdit eden zor dönemlerde sorunları çözmek için başvurulan başa çıkma süreçlerinde insanın en büyük desteği dini inanç ve değerlerdir. Dini inanç ve değerler zor zamanlarda bile insanları hayata bağlayan, onlara hayatın yaşamaya değer olduğu duygusunu veren tatmin edici ve geniş kapsamlı birer anlam sistemidir. Bu durumu Pargament şöyle ifade eder. Kutsalın iradesi, günlük olaylarda tezahür ettiğinde, başlangıçta tesadüfi, anlamsız ya da trajik görünen şeyler, başka şeyler oluverir. Yaşamda karşılaştığımız olayları anlamlandırma çabası, doğal insani bir davranıştır. Özellikle kontrolümüz dışında gelişen ve hayatın rutin akışını değiştiren beklenmedik olayların nedenlerini anlamaya çalışırız ve bunların sebeplerini, kaynaklarını, sorumlularını bulmak için neden, nasıl gibi sorular sorarız. Bu tür sorulara verdiğimiz cevaplar, başımıza gelen durumları hangi kaynaklara atfettiğimizin de göstergesidir. Bu yükleme, atfetme eğilimi, kendi seçimimiz olmayan, irademiz ve planlamamız dışında gelişen olaylarda daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Din, karşılaştığı zorlukların ve sıkıntıların ağır sonuçlarını anlamlandırma konusunda bireye yardımcı olan zihinsel bir temsil ve şema sunar. Dinin bu konulardaki etkisi, insanın başına gelenleri açıklama ve bir sebebe atfetmeden ibaret de değildir. Din aynı zamanda başına gelenlerle
başa çıkma sürecinde de bireye yardımcı olur. İnsanın yaşadığı ve değiştiremediği gerçeklikleri kabullenmesini, ona rıza ve sabır göstermesini sağlar. Başka bir ifadeyle, dini inanç ve değerler, kişinin değiştiremeyeceği gerçeklikler karşısında algılama biçimini değiştirerek zorluklarla ve acılarla baş etmesinde etkin rol oynar. İnanan insanın anlam kaynakları. İslam dininin insanlara sunduğu anlam sisteminin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnananlara hem global hem de bireysel anlam şemaları sunan Kur'an-ı Kerim'de alemlerin yaratılışı, insanın yaratılış gayesi, dünya hayatının geçici bir imtihan yeri, asıl ve ebedi olanın ahiret yurdu olduğu muhtelif ayetlerle anlatılır. İnsanların dünya hayatında karşılaşabilecekleri sorunlar, sınanma türleri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri peygamber kıssaları vasıtasıyla ortaya konarak inananlara örnek temsiller sunulur. Mümin hayatında başına gelen olumlu ve olumsuz durumlara Kur'an-ı Kerim'in dünya ve ahiret hayatına dair sunduğu bu şemalar halinde anlam yükler. Kur'an-ı Kerim'in tebliğcisi ve uygulayıcısı olarak Hazreti Peygamber ve onun sahih sünneti, müminlerin dünya hayatını anlamlandırmada müracaat ettikleri ikinci kaynaktır. Hazreti Peygamber hem dini emir ve yasaklara riayet etmekle, ibadetleri yerine getirmekle, hem de yaşam olayları karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarla müminlere örnek teşkil etmektedir. Örneğin küçük yaştaki çocuğunu kaybeden bir anne baba için Hazreti Peygamber'in de evlatlarının öldüğünü bilmesi teselli kaynağı olmaktadır. Ancak yine Hazreti Peygamber'in kayıp anında verdiği tepkileri örnek alan ebeveynler için Allah'ın elçisinin hayatı anlam kaynağı olmasının yanı sıra dini başa çıkma unsurları açısından da bir ideal ve rol model konumundadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru

Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk" diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber "Selman doğru söylemiş" buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, "Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım," dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti?" diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı

hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa,
sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi

0: etti güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz? Sen hak peygamberisin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
2: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
1: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabi düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
0: 156. bölüm.
1: Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz 20'sine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame, Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al. Gözcüleri önden ilerlet. Allah

0: seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin, içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi, insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar.
1: Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk mu olacak?
2: Üsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam, akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok.
1: Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsame'nin tayin edilmesini aklım almıyor.
3: Bu hususta konuşmalar çoğaldı. Bence Peygamber Efendimizin emri üstüne söz söylemeyin. O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır. Bunda buna ihtiyaç duymamış demek ki. Derdiniz varsa gidin ona söyleyin.
1: Haklısın Ömer. Böyle konuşmamız uygun değil. Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim.
0: Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı.
4: Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış.
5: Umarım onu kızdırmamışızdır.
4: Bakın geliyor. Sessiz olun. Bakın geliyor.
0: Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı. Hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi: "Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. "Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyd benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır." Peygamberimiz minberden inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame, Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi.
6: "Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor, baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini."
7: "Allah ona şifa verir yavrum, korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun.
6: Ama bu sefer farklı, daha ağır. Ya ona bir şey olursa?"
7: "Sus, öyle şeyler söyleme.
6: Hacı da sürekli, belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadasısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim."
7: "Peki, denerim."
0: Ümmü Eymen, Resulullah'ın yanına girdiğinde onun hastalığının gittikçe ağırlaştığını fark etti. Ona bir şey olma ihtimalini aklına bile getirmek istemiyordu. Zihninden geçen kötü şeyleri dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı.
7: "Ey Allah'ın Resulü, az önce Üsame'yi yola çıkarın dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak."
0: Peygamberimiz zorla konuşuyordu. "Üsame'yi gönderin," dedi.
7: "Peki, emrin baş üstüne."
0: Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi.
6: "Anne, ne dedi?"
7: "Kabul etmedi."
6: "Ya."
7: "Hazırlan, gidiyorsunuz."
6: "Demek kabul etmedi. İçeri girip görebilir miyim onu?"
7: "Gir. Abbas'la ailesi yanında. Konuşmakta zorlanıyor. Onu çok yorma.
6: Dikkat ederim. Peygamberimize ne olmuş böyle? Ya Rabbi, şifa ihsan eyle. Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar. Sanırım konuşamıyor.
0: Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü.
6: Ya Resulallah, Allah şifa versin.
0: Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi.
6: Bana dua ediyor. Ya Rabbi, ondaki hastalığı gider. Hastalığı gideren ancak sensin.
0: Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona, Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi.
6: Hamdolsun, seni böyle gördüm ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim.
4: Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz.
0: Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu? Kimisinin aklına Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
3: Ömer, neden ağlıyorsun?
8: Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
0: Evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi, bu yılsa iki kere mukabele etti. Öyle zannediyorum ki ecelim yaklaşmıştır. Abdullah bin Mesud birkaç hafta önce peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu. O gün Resulullah onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı. Onlara tek tek baktı, gözleri doldu. Sonra şöyle söyledi. Hoş geldiniz. Allah size uzun ömür ve selamet versin. Allah sizi rahmetiyle esirgesin. Allah sizi korusun. Allah size iyilikler ve selamet versin. Allah size rızıklar versin. Sizin derecenizi yükseltsin. Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin. Allah sizi koruyup düzene koysun. Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi ona ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Bu bir vedalaşma mıydı? Hazreti Ayşe peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu.
9: Ya Resulallah, son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar. Ona kendi hamdiyle hamd ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir?
0: Peygamberimiz, Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Ayşe'nin hatırladığı bir hadise

0: duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah'ım, onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma." Peygamberimiz bir müddet durdu. Sonra ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. "Bir şey yok," dedim ama inanmadı. "Ya kendin söylersin ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir," dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail aleyhisselamın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi.
1: Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel "Sübhanallahi ve bihamdi

Estağfirullah ve etûbü iley. Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı.

0: efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara, yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı. İki cihan sultanı, sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus. Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım? Diyebildi sadece. Allah Resulü, evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum, buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiğinde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve bu kadar yeter buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter" ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez.

verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır" dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ''Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz.'' dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz.'' buyurdu.
1: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak, bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O, bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki İhtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin üç çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar, dedi. Kadınlardan biri ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Berâ bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır: İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Başkasını sevebilmek. Enes radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Maliki mezhebi alimlerinden Abdullah bin Ebu Zeyd, bütün hayır ve iyiliklerin az önceki rivayetin de içinde yer aldığı 4 hadisten kaynaklandığını söylemiştir. Diğerleri, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayır konuşsun veya sussun. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Hadisleriyle Hazreti Peygamber'in birisine yaptığı öfkelenme tavsiyesidir. Şarihler başta zikrettiğimiz hadiste geçen mümin olmama keyfiyetini imanın olgunlaşmaması olarak açıklamışlardır. Başka bir ifadeyle hadis böyle bir tutumun Müslümana yakışmayacağını vurgulamaktadır. Rivayetlerin çoğunda kardeşi, bazılarındaysa komşusu olarak geçen kelime ilk bakışta bu kardeş veya komşunun Müslüman olduğunu ima etmektedir. Bu doğru olmakla beraber buradaki kardeşliğin insan kardeşliğini de kapsayacak bir genişlikte anlaşılmasına mani bir hal yoktur. Rivayetin bir varyantında Müslüman kardeşi tahsisinin ve kendisi için hayır olarak istediği kaydının bulunması, Müslüman olmayanların hayrına bir şey istemeyeceğimiz anlamına gelmez. Mesela onların hidayete erip doğru yolu bulmalarını dilememiz, onlar adına isteyeceğimiz en büyük hayırdır. Düşmanlık, zulüm ve haksızlık yapmadıkları sürece onlar için de iyilikler ve güzellikler dilemek Müslümanın geniş gönlüne bir yük getirmeyecektir. İnsanları Allah için sevmeyi, kendisi için istediğini başkaları için de istemeyi imanın gereklerinden sayan başka bir din ve öğreti acaba var mıdır? Günümüzde kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlayabilme yeteneği şeklinde tanımlanan empati kavramı, hadiste ifade edilen manayı karşılamakta kanaatimce yetersizdir. Örneğin, acı çeken insanın elemini ya da yoksul bir kimsenin sıkıntısını empati yoluyla anlamaya çalışacaksınız. Bunu başarabilir ve nihayet yardım etme isteği duyarsanız ona elinizi uzatacaksınız. Halbuki sevgili peygamberimiz, insanın kendisi için isteyebileceği bütün güzellikleri ve hayırları kardeşi için de peşinen dilemeyi, kendisinin sakınıp çekindiği bütün kötülüklerden onun da uzak olmasını arzu etmeyi imanın bir gereği sayarak, kendisi ve başkası ayrımını adeta ortadan kaldırmıştır. Onun bu öğretisi Mekke'den Medine'ye hicret sonrasında Ensar'ın muhacirlere gösterdiği davranış biçimiyle zirve noktasına ulaşmış ve Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olan bu tutum, gerektiğinde başkasını kendisine tercih etme anlayışı olarak İsar-ı Nefs olarak İslam ahlakının şahikasını oluşturmuştur. Müminleri bazen bir binanın tuğlaları, bazen bir bedenin uzuvları gibi niteleyen Peygamber Efendimiz, onları birbirlerine destek veren, birbirlerinin dertleriyle dertlenen duyarlı bir toplum haline getirmeyi amaçlamıştır. Hodgamlık yani bencillik yerine diğer gamlığı, başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine infak ve tasadduku, kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliği ve dayanışmasını ikame ederek, karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle bu ümmet, Allah'a iman eden, birbirlerine iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Peygamber Efendimiz, sevgilerin açığa vurulmasını tavsiye ederek, sevgi ve mutluluğun paylaşıldıkça çoğalacağı gerçeğine de işaret etmiştir. Bir hadislerinde bir kimse kardeşini seviyorsa sevdiğini o kimseye haber versin buyurmuş. Enes bin Malik'in naklettiği bir hadise göre Hazreti Peygamber'in huzuruna gelen birisi oradan ayrılmakta olan bir kişi için "Ya Resulallah, ben bu adamı seviyorum." demiş. Hazreti Peygamber'in "Bunu ona bildirdin mi?" sorusuna hayır cevabı verince Peygamberimiz "Öyleyse bildir." buyurmuştur. Bunun üzerine adam oradan ayrılan kişiye yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." demiş. O da "Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etmiştir. Sevginin Allah için olması kişiyi herhangi bir dünyevi çıkar beklentisi için değil, Allah katında sevilmeye layık niteliklere sahip olduğu için sevmek anlamını taşır. Bir kimseye buğz etmek, yani onu sevmemek de ancak Allah için olabilir. Böylece sevgi ve nefretimizin ölçüsü kişiden kişiye ve günden güne değişen göreceli değerler yerine hiçbir zaman değişmeyecek sağlam bir ilkeye bağlanmış olur. Bu ilke İslam kültüründe el-hubbu lillah وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ Allah için sevgi, Allah için nefret şeklinde formüle edilmiştir. Bunun kaynağı, kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için men ederse, imanı olgunluğa erişmiştir. Hadisidir. Bu hadis aynı zamanda Müslümanın hemcinsleriyle ilişkisinde sadece nefsani duygularla hareket etmesine mani olan bir çerçeve oluşturmaktadır. Bütün aşırılıklarda olduğu gibi sevgi ve nefrette aşırıya gitmek de hoş karşılanmamıştır. Hazreti Ali'ye atfedilen şu söz bunu çok güzel ifade etmektedir. Sevdiğini dengeli sev, gün gelir düşmanın olur. Kızdığına dengeli kız, gün gelir dostun olur. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, kendimizin olduğu gibi başkalarının da iyiliğini ve hayrını dilemek, bize bulaşmasını istemediğimiz kötülükleri başkasına da reva görmemek, İslam dininin bize öğrettiği yüce ahlaki erdemlerdir. İşte Cenab-ı Hakk'ın birbirlerinin dostu olarak tavsif ettiği müminler topluluğunu, bu ahlaki güzellikleri nefislerinde toplayan Müslümanlar oluşturacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
5: Örnek eş, örnek baba. Hazreti Peygamber'in aile hayatı. Müminlerin imanı en kamil olanı, ahlakı en güzel olanı ve ailesine iyi davrananıdır. Hadis-i şerif. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için

Her müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Ahzab suresi 6. ayet. Sekiz yaşından itibaren çocukluk ve gençlik yıllarını amcası Ebu Talib'in evinde geçiren Peygamber Efendimiz, 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenince müstakil bir aile yuvası kurdu. Bu evlilik Hatice validemizin peygamberliğin 10. senesinde vefatına kadar tam 25 yıl devam etti. Resul-i Ekrem Hazreti Hatice vefat edinceye kadar bir başka hanımla evlenmedi. Mekke dönemi boyunca tek evli kaldı. Halbuki o sıralarda Araplar arasında çok kadınla evlilik adeti son derece yaygındı ve gayet tabii karşılanıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'de ahlaki meziyetleri sebebiyle Tahire, Pak Hanım lakabıyla bilinen Hazreti Hatice'ye büyük bir muhabbetle bağlıydı. Hazreti Hatice de doğruluk ve dürüstlüğüne defaatle şahit olduğu eşine karşı her yönüyle sonsuz bir güven besliyor ve takdir hisleriyle saygı duyuyordu. Bu sebeple 40 yaşında ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber'i teskin ve teselli etmiş, üstün özelliklerini sayarak onu Allah'ın mahcup etmeyeceğini bildirerek ona destek vermişti. Hazreti Hatice'nin bu desteği hayatının sonuna kadar devam etmiş, Peygamber Efendimiz'in katlandığı çile ve meşakkatlere hayat arkadaşı olarak o da katlanmıştı. Bu sebeple Hazreti Peygamber vefatından sonra onu hiç unutmamıştı. Sık sık ismini anar ve hayırla yad ederdi. Bir gün Ayşe annemiz dayanamadı ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah sana Hatice'den daha gencini ve daha güzelini nasip etmedi mi?" dedi. Kastettiği kendisiydi. Hazreti Peygamber vefasızlık gösteremezdi. Tereddütsüz cevap verdi. "Hayır, yeminle söylüyorum ki Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi. Herkes benim peygamberliğimi yalanlarken o tasdik etti. Herkes beni yalancılıkla itham ederken o doğruladı. Kimse bana bir şey vermezken o malını, mülkünü, varını, yoğunu ortaya koydu. O bana 6 tane çocuk verdi. Ondan hayırlı kim olabilir?" Hazreti Hatice'nin vefatından sonra 50 yaşında olan Peygamber Efendimiz, çocuklarına annelik yapacak, evi idare edecek bir eşe duyduğu ihtiyaç sebebiyle İslam uğruna çile çekmiş Müslüman hanımlardan Sevde binti Zema ile evlendi. Sevde validemiz kocası öldüğü için dul kalmış olup o sırada 50 yaşındaydı. Bu evlilikten bir süre sonra yaklaşık olarak hicretten 2 yıl kadar önce Hazreti Peygamber yakın dostu Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe ile nikahlandı. Ancak düğün hicretten sonra 1 veya 2. senede yapıldı. Böylece Peygamber Efendimiz Sevde hayattayken ikinci eş olarak Hazreti Hatice ile evlenmek suretiyle çok evliliğe bir adım atmış oldu. Arkasından sonuncusu hicretin 7. yılında olmak üzere sırasıyla Hazreti Ömer'in kızı Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Seleme, halasının kızı Zeynep binti Caş, Cüveyriye, Mekke reisi Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe, Safiye binti Huyey ve amcası Abbas'ın baldızı Meymune ile evlendi. Hendek Savaşı sonrasında yapılan Kurayza oğulları gazvesinde hissesine düşen Reyhane ile de nikahlandığına dair rivayetler varsa da daha çok Reyhane'nin cariye olarak kalmayı istediği kabul edilir. Mısır yerli halkının idarecisi olan Mukavkıs'ın hediye olarak gönderdiği mariye de onun cariyesiydi. Bu iki cariye dışında Hazreti Peygamber'in toplam 11 eşinden Hazreti Hatice Mekke döneminde vefat etmiş, Zeynep binti Huzeyme ise evlilikten 3 veya 8 ay sonra ölmüştü. Hazreti Peygamber'in son evliliğinden bir yıl sonra nazil olan Nisa suresinin 3. ayetiyle çok evlilik 4 eşle sınırlandırıldığı zaman Hazreti Peygamber'in 9 hanımı vardı. Peygamber Efendimiz bu ayetin nazil olmasından sonra yeni bir evlilik yapmadı. Ama ashab-ı kiramdan 4'ten fazla hanımla evli olanlar istedikleri 4'ü tutup diğerlerini boşarken Hazreti Peygamber 4'ün üzerindeki eşlerini boşamadı. Bu durum Cenab-ı Hak tarafından sadece Resulüne verilmiş bir ruhsattı. Esasen Ahzab suresinde yer alan "Onun eşleri müminlerin anneleridir" ayeti sebebiyle annelerimizden herhangi birinin boşanması durumunda başka biriyle evlenmesi mümkün olmadığından ortada kalacaktı.
Bu sebeple Hazreti Peygamber aynı anda 9 eşiyle evli kaldı. Bu arada belirtmek gerekir ki Peygamber Efendimizin çok evliliğini bazı İslam düşmanları veya onun sünnetini ve siretini bilmeyen bazı cahil kimseler dillerine dolayıp nefsani ve şehevani arzulara bağlamaktadır. Bu iddia ve iftiranın geçersiz olduğu gayet açıktır. Çünkü Hazreti Peygamber'in çok evliliği iddia edildiği gibi böyle bir sebebe bağlı olsaydı, bu evliliklerin onun söz konusu arzuyu daha fazla duyacağı gençlik yıllarında ve ilk evliliğini takip eden seneler içerisinde cereyan etmesi gerekirdi ve buna mani olacak hiçbir durumda yoktu. O istese peygamberliğinden önce de sonra da birçok aile kızlarını seve seve ona verirlerdi. Halbuki Peygamber Efendimiz tam 25 yıl, hatta Hazreti Hatice ile düğünün hicretin ikinci yılında vuku bulduğu dikkate alınacak olursa 30 yıla yakın tek evli kalmıştır. Ancak Medine'ye hicretten sonra dini, siyasi, hukuki, ruhi, sosyal ve İslam eğitim ve öğretimiyle ilgili çok özel sebeplerle çok evliliğini gerçekleştirmiştir. Her bir hanımıyla evliliğinin arka planı ve Hazreti Peygamber'in gözettiği gaye ve hedefler ayrı ayrı incelendiği zaman Allah Resulü'nün çok evliliğinin sebep ve hikmetleri rahatlıkla anlaşılacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki Hazreti Peygamber'in eşleri içinde evlilik öncesinde bakir olan sadece Hazreti Ayşe'dir. Diğer validelerimiz daha önce bir veya daha fazla evlilik yapmışlardı. Bunlar arasından çok çocuk sahibi ve yaşı bir hayli ileri olanlar da vardı. Hazreti Peygamber'in bütün bu evliliklerinin temelini hep karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış oluşturmuştur. Peygamber Efendimiz hanımlarına devamlı güler yüzle davranır, sert ve kırıcı söz söylemez, kaba bir davranış asla göstermezdi. Ev işlerinde yardım ederdi. Hazreti Ayşe validemize iki defa koşu yarışması yapmış, birincisinde zayıf, naif bir yapıya sahip olan Hazreti Ayşe kazanmış ama daha sonra Hazreti Ayşe biraz kilo aldığı için ikinci yarışta geride kalmıştı. Efendimiz tebessüm buyurarak "Şimdi ödeştik" demişti. Eşlerine karşı son derece adil davranırdı. Onlarla istişare eder ve fikirlerine değer verirdi. Çocuklarına ve torunlarına karşı müşfik bir babaydı. Peygamber Efendimizin Hatice validemizden ikisi oğlan, dördü kız olmak üzere 6 çocuğu olmuştu. Oğlan çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşlarında ölmüştü. İlk erkek çocuğu Kasım adını taşıdığı için Hazreti Peygamber'e Araplar arasında yaygın bir adete göre Ebul Kasım künyesi verilmiştir. Kızları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Bunlar büyüyüp evlendiler. Ancak Hazreti Fatıma dışında diğerleri Hazreti Peygamber'in sağlığında vefat ettiler. Hazreti Fatıma ise Resul-i Ekrem'in vefatından 6 ay sonra öldü. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ile evlenmişti ki Peygamber Efendimizin nesli bu yolla devam etmiştir. Mısır mukavkasının hediye olarak gönderdiği Mariye'den doğan oğlu İbrahim de küçük yaşta vefat etmişti. Hazreti Peygamber'in torunları olarak genellikle sadece Hasan ve Hüseyin bilinir. Halbuki Hazreti Fatıma'dan Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı kız, Muhsin veya Muhassin isimli bir erkek torunu da olmuştu. Ayrıca büyük kızı Zeynep'ten Ali ve Ümame, Rukiye'dense Abdullah isimli torunları olmuştu. Ancak bunlar ya küçük yaşta vefat etmişler veya evliliklerinden nesilleri devam etmemiştir. Hazreti Peygamber Hasan ve Hüseyin'i çok sever, kucağına alır, öper, okşar ve sırtında taşırdı. Bazen namazda bile onların Hazreti Peygamber'in sırtına çıktıkları olur, hiçbir zaman Hazreti Peygamber onlara kızıp bağırmazdı. Bunların dışında Hazreti Peygamber'in hanesinde bulunan, ona hizmet eden, onun elinde yetişen aile efradından sayılabilecek başka kimseler de vardı. Bunların başında Hazreti Ali'yi zikretmek gerekir. Peygamber Efendimiz Hatice validemize evlenerek müstakil bir aile yuvası kurunca ve yürüttüğü ticaret yoluyla iyi imkanlara kavuşunca, hayatı boyunca büyük iyiliklerini gördüğü amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek istedi. Ebu Talib, Kureyş'in saygı duyduğu bir kişiydi ama mali durumu iyi değildi. Üstelik çok çocuk sahibiydi. Hazreti Peygamber onun rızasıyla küçük yaşlarda olan Ali'yi yanına aldı. Böylece Hazreti Ali küçük yaşlarından itibaren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine katıldı.
Peygamber Efendimiz Ali'yi çok severdi.

arasındaki sadakat esasına dayalı bağı ortaya koymaya yeterlidir. Zeyd bin Harise de çocukluk yıllarında peygamber ailesine katılmıştı. Onun hikayesi biraz daha hüzünlü ama akıbeti itibarıyla ibret vericidir. 8 yaşında annesiyle birlikte yaptığı bir yolculuk esnasında Bedevi Arapların kafileye saldırısı sonucu Zeyd yakalanarak köle pazarında satılmıştı. Onu Hazreti Hatice'nin yeğeni satın aldı ve Hatice validemize verdi. Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Böylece peygamber ailesine katılan Zeyd onun yanında büyüdü. Aradan birkaç yıl geçmişti ki bir baskın sonucu oğlunu kaybeden, onun hasretiyle yanıp tutuşan ve her yerde onu arayan Zeyd'in babası Harise, oğlunun Mekke'de olduğunu öğrendi. Uzun yolları aşarak geldi ve Hazreti Peygamber'i buldu. Bir köle statüsünde bulunan oğlunun kendisine verilmesi için yalvardı ve fidye olarak ne isterse vereceğini söyledi. Hazreti Peygamber ise bir teklifte bulundu. "Gel biz kararı Zeyd'e bırakalım. Sizinle gitmek isterse fidyeye filan hacet yok. Al götür oğlunu. Ama beni tercih ederse, vallahi beni tercih edeni ben de bırakmam." Sevindi Zeyd'in babası çünkü oğlunun kendisiyle geleceğinden emindi. "Doğrusu insaflı ve güzel bir teklifte bulundun. Tamam öyle yapalım," dedi. Hazreti Peygamber çağırdı Zeyd'i ve sordu. "Bunları tanıyor musun?" Zeyd'in babasıyla birlikte amcası da gelmişti. Zeyd, "Evet," dedi, "babam ve amcam." Sonra Hazreti Peygamber olan biteni anlattı ve Zeyd'i tercihini yapmak konusunda serbest bıraktı. Zeyd, babasının şaşkın bakışları arasında Peygamber Efendimiz'e meyletti ve "Kusura bakma babacığım," dedi. "Ben bu şahısta öyle şeyler gördüm ki ondan ayrılamam. Hürriyete, babana, akraba ve aşiretine esareti mi tercih ediyorsun?" ikazları Zeyd'in kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd'in elinden tuttu. Olay Kabe'nin avlusunda cereyan ediyordu. Etrafta birçok insan vardı. Onların duyacağı şekilde ilan etti. "Ey Nas! Bilmiş olun ki Zeyd'i evlat edindim. O benim varisimdir. Ben de onun varisiyim." O dönemde evlat edinme adeti uygulandığından, böylece Hazreti Peygamber Zeyd'i hem kölelikten azat etmiş hem de evlatlık edinmiş oldu. Bu sebeple Zeyd'e bir süre Zeyd bin Muhammed denmişti. Peygamberlikten önce cereyan eden bu olay, Zeyd'in Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'in de ona beslediği sevgiyi göstermektedir. Bunun bir ifadesi olmak üzere, Zeyd ashab arasında El-Hıbb, mahbub, sevgili diye lakaplandırılmıştı. Bu arada belirtelim ki, peygamberlik sürecinde nazil olan Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleriyle, İslam açısından evlatlık sistemi kaldırılınca, Zeyd yine öz babasına nispet edilerek, Zeyd bin Harise diye çağrılmıştır. Hazreti Peygamber'in aile fertlerinden sayılacak birisi de Ümmü Eymen'dir. Ümmü Eymen, Peygamber Efendimiz'e babası Abdullah ve annesi Amine'den kalan bir hatıraydı. Onların köle ve hizmetçisi olan bu hanım, çocukluğunda Hazreti Peygamber'e bakmış, ona dadılık yapmıştı. Resul-i Ekrem, üzerinde emeği olan bu hanıma anne sevgisiyle hürmet duyuyordu. Hazreti Hatice ile evlendiği zaman Hazreti Peygamber, Ümmü Eymen'i azat etmiş ama Ümmü Eymen de bu aileden kopamamıştı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Ümmü Eymen'i Zeyd bin Harise ile evlendirdi ki bu evlilikten Üsame bin Zeyd doğdu. Hazreti Peygamber iki sevdiği kişiden doğan Üsame'ye de ziyadesiyle sevgi duyardı. Bu sebeple Hıbbu Rasulillah, Allah Resulü'nün en ziyade sevdiği genç ve El Hıbb İbnül Hıbb, sevgilinin oğlu sevgili diye anılan Üsame, bazı problemlerde ashab tarafından Hazreti Peygamber'e aracı yapılmak istenmişti. Enes bin Malik, peygamber ailesine Medine'ye hicretten sonra katılmıştı. Medineli olan Enes'in annesi, henüz 10 yaşlarında bulunan yavrusunu hem Hazreti Peygamber'e hizmet etsin hem de onun terbiyesinde yetişsin diye getirip Peygamber Efendimiz'e teslim etmişti. Medine dönemi boyunca 10 yıl Hazreti Peygamber'e hizmet eden ve onun yanından ayrılmayan Hazreti Enes, onun sevgisine ve şefkatine mazhar olmuş biri olarak, ailesine Resulullah kadar şefkatli bir kimse görmedim derdi. Bir defasında Peygamber Efendimiz onu bir iş için bir yere göndermişti. Yolda oynayan çocuklara rastlayan küçük Enes oyuna katılmış ve Hazreti Peygamber'in verdiği görevi unutmuştu. Enes gecikince peşi sıra çıkan Hazreti Peygamber Enes'in yanına geldi.
oyuna öyle

kafesine dalmıştı ki Hazreti Peygamber'den haberi yoktu. Resul-i Ekrem boynundan tuttu Enes'in ve tebessüm ederek "Enes, söylediğim yere gittin mi?" diye sordu. Enes biraz telaşlı, biraz mahcup "Evet ey Allah'ın Resulü, şimdi gidiyorum." deyince Peygamber Efendimiz bir şey demeden onu bıraktı. Hala tebessüm ediyordu. Hazreti Peygamber Enes'in annesini de hane halkından sayar, zaman zaman onu evinde ziyaret ederdi. Enes bin Malik Hazretleri Resul-i Ekrem'in vefatından sonra onu çok özlediğini, her gece rüyasında gördüğünü ve huzuruna çıkıp "Ya Resulallah, küçük hizmetkarım geldi" demeyi çok arzu ettiğini söylerdi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir? Dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir, buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya, ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, çüflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin, zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez: yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz raihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir. İbn Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der, şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.
1: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat." diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr,

0: Sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

eder. Bu sure, Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir, buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: İslam tarihi az sonra.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

0: Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.
1: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Peygamber Efendimizin engelli sahabilerinden Abdullah bin Ümmü Mektum'la Muaz bin Cebel hakkında bilgi vermek istiyoruz. Dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in müezzinlerinden biri olan Abdullah bin Ümmü Mektum'un adının İslamiyet'ten önce Hüseyin olduğu, Hazreti Peygamber'in kendisine Abdullah ismini verdiği söylenmekte, anadan doğma görme engelli olduğu veya küçük yaşta gözlerini kaybettiği rivayet edilmektedir. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerden biri olan Abdullah bin Ümmü Mektum, burada Hazreti Peygamber'e müezzinlik yapmış, Medine'deki Müslümanlara yardımcı olmak ve vakit namazlarını kıldırmak üzere gönderilen Mus'ab bin Umeyr'in ardından da Medine'ye hicret etmiştir. Burada Mus'ab bin Umeyr'le birlikte halka Kur'an öğretmekle meşgul olmuş, Suffe inşa edilince bir süre orada kalmış, daha sonra Mahreme bin Neffel'in Darül Kurra diye şöhret bulan evine taşınmıştır. Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerle Medine dışına çıktığı zaman İbni Ümmü Mektum ona vekalet etmiş ve geride kalanlara namaz kıldırmıştır. Hazreti Peygamber'e vekalet görevinin görme engelli bir sahabi olan Abdullah bin Ümmü Mektum'a 13 defa verildiği kaydedilmektedir. İbni Ümmü Mektum, Tebük gazvesinden sonra nazil olan ve cihada gidenlerin geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak mazeretlerinin bu hükmün dışında tutulduğunu bildiren ayetin nazil olmasından sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip sancağın kendisine verilmesini istemiştir. Konuyu hatırlatmakta yarar var. Peygamberimiz bir gün kendisine indirilen Kur'an ayetlerini kayda geçirmesi için vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit'i çağırmıştı. Ona Nisa suresinin 95. ayetini yazdıracaktı. Müminlerden oturanlarla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz demişti ki, tam o anda görme engelli bir kimse olan Abdullah bin Ümmü Mektum çıka geldi. Abdullah ayet metnini işitmiş ve çok üzülmüştü. Dilinden dökülen şu sözler üzüntüsünü ve çaresizliğini ifade ediyordu. Ey Allah'ın Resulü, eğer gücüm yetseydi ben de gazaya katılırdım demişti Peygamberimize. Onun iman dolu yüreğinden süzülen bu sözcüklerin ardından gelen vahide özür sahipleri müstesna ayetleri indirildi. Böylece özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mücadele edenler bir olmaz buyurulmaktaydı ayette. Değerli dinleyicilerimiz, insanı yaradan Allah, onu en iyi tanıyan ve dolayısıyla onun sınırlarını en iyi bilendir. Ve Allah, gücünün yetmeyeceği bir sorumluluğu yüklemez kuluna. Dinimiz İslam'da zihinsel engelli kimseler sorumluluktan muaf tutulurken, amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur ayetiyle bedensel engellilik gibi uzun süreli ya da hastalık gibi daha kısa süreli engeller sebebiyle bazı ibadetleri yerine getiremeyen kimselerden sorumluluk kaldırılmıştır. Bakara suresi 185. ayetinde Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyrulur. Ve Allahu Teala Rabbimiz bize çekemeyeceğimiz yükü yükleme diye yalvaran kullarının dualarını asla karşılıksız bırakmaz. Değerli dostlar, İnişli çıkışlı dünya hayatında pek çok sınavdan geçen insanoğlu bazen çok sağlıklı ve güçlüyken bazen zayıf ve güçsüz olabilmekte, refah içinde yaşarken hayatın zorluklarıyla yüzleşmek durumunda kalabilmektedir. İşte bu sebeple insanın ibadetini yapmasını engelleyen mazeretler dinimizde göz önünde bulundurulmuş, gerek bedensel engellilik, hastalık, yaşlılık gibi süreklilik arz eden engel durumlarında, gerekse mazeret sayılan geçici durumlarda bir takım kolaylıklar sunulmuştur. İşte şu olay buna güzel bir örnektir. Peygamber Efendimiz zamanında sefer durumunda olan bir sahabinin gusül abdesti alması gerekiyordu. Fakat başında yarası vardı. Suyun yaraya zarar vermesinden endişe ettiği için gusletmek yerine teyemmüm yapmak isteyen sahabiye arkadaşları teyemmüm etmesinin doğru olmadığını, gusletmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine gusül abdesti alan adam yarasının suyla teması sonucu vefat etti. Sefer dönüşü olayı öğrenince çok üzülen peygamberimiz bu kişinin yarasının üzerini meshederek vücudunun geri kalanını yıkamasının yeterli olacağını bildirmiş, verdikleri yanlış hükümle onun ölümüne sebep olduklarını ifade ederek "Bilmiyorlarsa sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır." buyurmuştu. İşte biz bu olayda da dinimizde mazeretin geçerli olduğunu, Allah-u Teala'nın kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmadığını bir kere daha öğreniyorduk. Mesele böyle olsa da İbni Ümmü Mektum, Tebük gazvesinden sonra nazil olan ve cihada gidenlerin geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak mazeretlilerin bu hükmün dışında tutulduğunu bildiren Nisa 95. ayetin nazil olmasından sonra kendisi bu yükümlülükten muaf olmasına rağmen bundan sonra yapılacak gazvelere katılacağını söyleyip sancağın kendisine verilmesini istemişti. Onun zırhını giyerek elindeki siyah bir sancakla 636 yılında Kadisiye Savaşı'na katıldığı, savaştan sonra Medine'ye dönünce muhtemelen savaşta aldığı yaralar yüzünden vefat etti veya Kadisiye'de şehit düştüğü rivayet edilmiştir. Abdullah bin Ümmü Mektum'la ilgili en çok bilinen olaylardan biri de şudur. Hazreti Peygamber Mekke'de bazı müşriklere Müslümanlığı anlattığı bir sırada İbni Ümmü Mektum Hazreti Peygamber'in yanına gelerek Allah'ın ona öğrettiği meseleleri kendisine anlatmasını istemiş, Hazreti Peygamber'in o anda meşgul olması sebebiyle onun bu davranışından dolayı hoşnutsuzluk göstermesi üzerine kendisini ikaz eden Abese suresinin konuyla ilgili ayetleri nazil olmuştur. Bu ayetlerde Hazreti Peygamber meşgulken Abdullah bin Ümmü Mektum'un Hazreti Peygamber'in yanına gitmesi ve ısrarla soru sormasından Hazreti Peygamber'in rahatsız olduğu ifade edildikten sonra "Nereden bileceksin? Belki o arınacak. Yahut dinleyeceği öğüt kendisine fayda sağlayacak. Ama sen onunla ilgilenmiyorsun. Kendini zengin görüp tenezzül etmeyene yöneliyorsun." buyurularak Hazreti Peygamber'e uyarıda bulunulmuştu. Daha sonraki zamanlarda Hazreti Peygamber'in İbni Ümmü Mektum'a iltifat edip ikramda bulunduğu ve "Ey kendisinden dolayı Rabbimin bana uyarıda bulunduğu kişi, merhaba" diye hitap etti ve ona iltifatkar davrandığı bilinmektedir. İslamiyet'te engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi İbni Ümmü Mektum vesilesiyle mümkün olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek beslemeleri gibi birçok konu açıklık kazanmıştır. Abdullah bin Ümmü Mektum, Medine döneminde de Bilal-i Habeşi ile birlikte Hazreti Peygamber'in müezzinliğini yapmış, Bilal ezanı çok erken okuduğu halde o, fecir doğup sabah namazı vakti girdiği kendisine bildirildikten sonra ezan okunmasıyla tanınmıştır. Ama oluşu yanında evinin camiye uzaklığını da mazeret olarak gösterip Hazreti Peygamber'den cemaate gelmemek için izin istemişse de bulunduğu yerden ezanı duyduğu için bu isteğe uygun görülmemiş, namaz için mescide gelmesi istenmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün hakkında bilgi vermek istediğimiz bir başka engelli sahabi de Muaz bin Cebel'dir. 601 yılında Medine'de dünyaya gelen Muaz bin Cebel, 18 yaşındayken Müslüman olmuş ve 2. Akabe biatına katılmış bir sahabidir. Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katılmış ve bu gazvelerde kabilesinin bayraktarı ve temsilcisi olmuştur. Mekke'nin fethinin ardından Hazreti Peygamber Huneyn gazvesine giderken onu Mekke'ye önce emir, ardından Kur'an ve dini bilgiler muallimi tayin ettiği için Huneyn ve Taif gazvelerine iştirak edememiştir. Hazreti Peygamber hicretin 9. yılında Hazreti Muaz'ı Ebu Musa el-Eşari ile birlikte Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla göndermiş, onu Yemen'e giden heyete başkan tayin etmiştir. Peygamber Efendimiz, İslamiyet'i kabul eden ilk Himyer meliklerinden Hariz bin Abdükülale, Hazreti Muaz'da bir mektup göndermişti. Onun Yemen'de kadılık yaparken nasıl hüküm vereceğiyle ilgili olarak Hazreti Peygamber'le aralarında geçen konuşma meşhurdur. Peygamber Efendimiz'in sorularına cevap veren Hazreti Muaz, önce Allah'ın kitabına göre hükmedeceğini, aradığı delili Kur'an'da bulamazsa Hazreti Peygamber'in sünnetini dikkate alacağını, aradığını orada da bulamazsa kendi kanaatine göre hüküm vereceğini söyleyince Hazreti Peygamber memnun olmuş ve Allah Resulü'nün elçisine onu hoşnut edecek şekilde cevaplar verdiren Allah'a hamd etmiştir. Peygamber Efendimiz elçilerine ayrıca halka kolaylık gösterip zorluk çıkarmamalarını, müjde verip nefret ettirmemelerini tembih etmiş, Yemen heyetini uğurlarken bir süre Hazreti Muaz'ın yanında yürüyen Hazreti Peygamber, ona belki bir daha görüşemeyeceklerini, Medine'ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrini bulacağını söyleyince Hazreti Muaz ağlamış, Hazreti Peygamber de onu teselli etmiştir. Yemen'de bulunduğu dönemde orada peygamberlik iddiasında bulunan ve kısa sürede Yemen'in birçok bölgesine hakim olan Esved el-Ansi'nin 3 ay içinde ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayan Hazreti Muaz, 632 yılında görevini tamamladı ve Hazreti Peygamber'in vefatından bir süre sonra Medine'ye döndü. Hazreti Ömer, halifelik görevini üstlendiğinde Suriye ordusunun kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın veba salgınında hayatını kaybetmesi üzerine ordunun başına Muaz bin Cebel getirilmiştir. Muaz bin Cebel, 638 yılında Ürdün'de Amvas Taunu diye bilinen veba salgınında iki oğlu ve hanımıyla birlikte vefat etmiştir. Uzun boylu ve heybetli bir kimse olan Hazreti Muaz'ın bir ayağı sakattı. O her daim Hazreti Peygamber'in yanında bulunmaya gayret eder, merak ettiği konuları sorup öğrenirdi. Kendisi de Peygamber Efendimiz'in kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 sahabi arasında yer alıyordu. Yine o devirde fetva veren 6 sahabiden biri olan Hazreti Muaz'ı Peygamber Efendimiz helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterir, kendisine Muaz ne iyi adam diye iltifat eder, kıyamet gününde onun alimlerin önünde

0: sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi. Onun Allah'ı zikrederek imanı güçlendirmek gerektiğini anlatmak üzere gelin bir saat oturup mümin olalım dediği nakledilmiş. Oğlum namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür gibi sözlerine kaynaklarda yer verilmiştir. Rabbim, Efendimizin güzide sahabileri olan İbni Mektum ve Muaz bin Cebel'e rahmet eylesin. Ve bizleri de onların nurlu yolunun yolcusu kılsın inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Efdalul fadail en tasile men kata'ak ve tu'atiye men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
3: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah İnsanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse, Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların

en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebu'l-As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları "hoş geldiniz" diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun" der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de "yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sorar. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları "söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın" diyerek uğurlar.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu.

Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince, Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ağfirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

sabır ve sebatta bayraklaşan gurbetçi, Amr bin Abese. Cahiliye döneminde Arap kabilelerinden Süleymoğullarına mensup olan, hayatını hak ve hakikati aramaya adayan, bu münasebetle de Kurtuluş'un babası lakabıyla şöhret bulan bir zat vardı. O, yaşadığı devirde yaygın olan adaletsizlik ve yozlaşmanın rahatsızlığını duyar, birden fazla ilahın olamayacağını düşünür, atalarının inancını reddeder ve taptıkları putlardan nefret ederdi. Bu sebeple akıllı ve vicdan sahibi olduğunu düşündüğü insanlara hakikat konusunda sorular yönelterek içindeki boşluğu doldurmaya çalışırdı. Zaman zaman da ehli kitapla görüşüp onlardan bu konuda bilgi alırdı. Bir gün Yahudi bir alimle karşılaştı ve kendini tanıtarak cahiliyenin trajikomik panoramasını yansıtan şu ifadelerle ona dert yandı. "Ben yolculuk yaparken konakladığında dört taş bulan, bunlardan üçünü yemek pişirmek üzere ocak için kullanan, diğerlerinden daha güzel olanını ise put yapıp secde eden, konak yerinden ayrılacağı zaman da bu taşları etrafa atan, yeni konak yerine varınca tekrar taş toplayan bir kabiledenim. Her daim diri olan Allah'ı bırakıp da insana ne faydası dokunan ne de zarar verebilen bu taşlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Lakin ona nasıl iman ve ibadet edeceğimi bilemiyorum. Bu hususta bana yardımcı olup yol gösterebilir misiniz?" İrfan ehli olan Yahudi alim bu samimi zata şu cevabı verdi: "Çok yakında Mekke'de bir peygamber ortaya çıkacak. O, mensubu bulunduğu kavmin taptığı putlardan yüz çevirecek ve insanları tek olan Allah'a imana çağıracak. Bu daveti işitirsen, vakit kaybetmeksizin ona koş ve tabi ol. Zira o peygamber, insanları kendilerine sunulan en güzel dine davet edecektir." Kurtuluş'un babası duyduğu bu sözlerden sonra, Yahudi alimin bahsettiği peygamberin haberini dört gözle beklemeye başladı. Bu süreçte yaşadığı köye çeşitli vesilelerle Mekke'den gelen ziyaretçilere sık sık Mekke'de neler yaşandığını, orada yeni gelişmeler olup olmadığını sordu. Zaman zaman da özlemle beklediği haberi takip için Mekke'ye bizzat kendisi gitti ve beklenen peygamberin ortaya çıkıp çıkmadığını gizlice araştırdı. Durum bu minval üzere yıllarca devam etti. Yine peygamberden haber alma ümidiyle yola revan olduğu bir gün, seyahat esnasında tanıştığı Mekkeli birine Mekke'de yeni bir gelişme olup olmadığını sordu. "Muhammed bin Abdullah putları reddederek insanları yeni bir dine davet ediyor" şeklindeki cevabı üzerine bu zata teşekkür etti. Özlemle beklediği gün gelmişti artık. Hiç zaman kaybetmeden hazırlığını yapıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye ulaştığında bahsedilen yeni dinin peygamberiyle görüşmenin yollarını aradı. O günlerde Mekke'de henüz İslam yüksek sesle dillendirilmediğinden ufak çaplı bir araştırmayla Allah Resulü'nü Kabe'de bulabileceğini öğrendi. Kabe'ye gidip sabırla ve tarifsiz bir merakla beklemeye koyuldu. İçi içine sığmıyordu. Gün batana, insanlar evlerine çekilene kadar bu bekleyişi sürdü. Gece olduğunda meşakkatli yolculuğun verdiği yorgunluğa yenik düşerek Kabe'nin duvarının dibinde uyuyakaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sesli bir şekilde söylenen "La ilahe illallah" cümlesiyle irkildi, uyandı ve kalktı. Tek ilah vurgusunu yapan kelime-i tevhid cümlesini kim kurabilirdi? Yıllardır hasretle arayıp durduğu kişinin sesin sahibi olduğunu anladı ve hemen onun yanına gitti. Özlemini duyduğu peygamber karşısındaydı ama hala inanamıyordu. Kendini tanıttı. Mekke'ye gelme sebebini uzun uzadıya anlattı. Heyecanla, "Allah aşkına doğru söyle, seni Allah mı gönderdi? Peki o..."

bizden ne yapmamızı istiyor deyince Resulullah, putlara tapmamayı, sadece ona kulluk etmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi ve haksız yere kan dökmemeyi emrediyor buyurdu. Yolcunun duydukları çok hoşuna gitmişti. Zaten beklediği de bunlardı. Aradığını bulmuştu. Allah ne güzel şeyler emrediyor böyle. Siz ne güzel işler için gönderilmişsiniz. Ben size inandım ve sizi tasdik ettim. Uzatın elinizi de size biat edeyim dediğinde, Hazreti Peygamber ona elini uzattı ve bu hak yolcusu Allah'ın elçisine biat ederek imanla şereflendi. Peygamber Efendimizin İslam hakkında bilgi verdiği bu cesur adam, Allah Resulü'nün yanında kalmak, ona destek olmak üzere izin istedi. Ancak Resul-i Ekrem, "Hayır, insanların bana nasıl baktığını, neler yaptığını görmüyor musun? Bu şartlarda burada kalmaya güç yetiremezsin. Sen şimdi memleketine dön ve bekle. İslamiyet'i açıkça ilan etmeye başladığımı duyduğun zaman yanıma gel," diyerek Mekke'de kalmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine arzuladığı birlikteliği bir başka bahara erteleyerek mahzun bir şekilde ailesinin yanına, memleketine döndü. Yine onun için uzun sürecek hasret dolu bir bekleyiş başlamıştı. Bu zaman zarfında Resulullah'tan öğrenebildiği kadarıyla ibadetlerini yerine getirdi, putperest halkını tek olan ilaha çağırdı. İnsanları Allah'ın dinine davet sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen yılmadan, usanmadan tebliğ mücadelesine devam etti. Seneler boyunca ve büyük sabır gerektiren uzun bir bekleyiş sürecinde köyüne uğrayan yolcular arasından, başta Mekkeliler olmak üzere meseleye muttali olanlara Allah'ın elçisinden haberler sorup durdu. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önceydi. Yine bir gün köylerine Medineli bir grubun geldiğini işitti. Hiç vakit kaybetmeden soluğu yanlarında aldı. Merakla Hazreti Peygamber'den haberleri olup olmadığını misafirlere sordu. Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettiği ve Medinelilerin akın akın onun çağırdığı dine girdiği cevabını aldığında artık mutluluktan kabına sığmıyordu. Peygamber Efendimiz'e kavuşacağı gün gelmişti. Hasret son bulacaktı. Derhal hazırlanıp ailesiyle vedalaştı ve doğruca Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye vardı. Resulullah tam karşısındaydı. Gözyaşlarını tutamadı. Yanına gitti ve "Ey Allah'ın elçisi, beni tanıyabildiniz mi?" dedi. Vefa peygamberi bu hasret dolu, gözü yaşlı sabır timsalini görünce sevinerek "Elbette tanıdım. Sen Mekke'de bana gelip bazı sorular sorduktan sonra iman eden Sülemili değil misin?" buyurdu. Peygamber Efendimizin onu çok net olarak hatırlaması ve gösterdiği yakınlık üzerine dünyalar onun olmuştu. Mutluluktan yerinde duramıyordu, içi kıpır kıpırdı. Artık Medine'ye hicret ettiğini ve çekine çekine buraya yerleşme isteğini dile getirdi. Bu kez izin çıkmıştı. Vakit, geç kaldığı yılları telafi etme vaktiydi. Bulunduğu zamanı ve yeri ganimet bildi. Onun, "Ya Resulallah, Allah'ın sana verdiği ancak benim geç kaldığım için bilemediklerimi bana öğretir misin?" şeklindeki duygu yüklü talebi üzerine Allah Resulü ona namazı ve abdesti uzun uzadıya anlattı. Bu fedakar gurbetçinin hicreti böylece gerçekleşmiş oldu.

Rasul-i Ekrem'in yakından ilgilenip Suffe'ye yerleştirdiği bu güzide muhacirin adı Ebu Neht Amr bin Abese bin Halid olup künyesi Ebu Necih ya da Nüceyh'tir. Amr bin Abese Süleym kabilesinin Becile koluna mensuptur. Babası Halid, annesi Remle'dir. İlk Müslümanlardan olan Amr bin Abese'nin bizzat ifadesine göre o Müslüman olduğu sırada sadece Hazreti Ebu Bekir'le Bilal-i Habeşi olmak üzere iki kişi İslam'la şereflenmişti. Bir diğer rivayete göre Amr bin Abese İslam'ı kabul eden dördüncü kişidir. Resulullah Mekke şartlarının müminler için müsait olmadığı gerekçesiyle Amr'ı memleketine göndermesinin ardından yaklaşık 20 yıl geçmişti. O İslami davetin açıkça yapıldığını ne yazık ki uzun yıllar sonra öğrenebilmişti. Gelecek müjdeli bir haberi sabır ve sebatla beklerken koca bir ömür geçmişti. Amr, Hazreti Peygamber'den ayrı geçirdiği yıllar için çok üzülmekteydi. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce hicret ettiği Medine'de, Suffe'nin bir sakini ve öğrencisi olarak, Allah Resulü'nün ve bu okulun müstesna hocalarından Allah'ın kitabına dair her gün yeni bilgiler edindi. İlme ve öğrenmeye aşırı merakı bulunan Amr, bir yandan yıllarca bu ilim ve irfan meclisinden uzak kalmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan öğrendiklerini hiç vakit kaybetmeden ve tarifsiz bir heyecanla hayatına aktardı. Amr, İslam'ın henüz doğduğu Mekke'nin ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen, Medine döneminin son 3 yılına ancak yetişebildi. Resulullah'la beraberliği bu kadar kısa olsa da yaşadığı uzun gurbet, onun Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrılmamasına vesile oldu. İlme olan iştiyakı sebebiyle sık sık Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Nebisi, ilminizden bana da öğretir misiniz?" diyerek sorular sorar. Peygamber Efendimiz de onu kırmaz, her sorduğu soruyu yüksünmeden cevaplandırırdı. Öğrenme aşkıyla dolu olan Amr, aldığı her cevaba öylesine dikkat kesilir, bunları hafızasına öyle bir işlerdi ki asla unutmazdı. Can kulağıyla dinlediği Allah Resulü'nün sözlerini başkalarına aktarmayı vazife bilirdi. Bu yüzden gerek işittiği hadis-i şerifleri hayatına yansıtma, gerekse insanlara nakletme konusunda oldukça titizdi. Onun abdestin nasıl alındığına ilişkin Hazreti Peygamber'den naklettiği meşhur rivayet bu bağlamda zikredilmeye değerdir. Buna göre Amr'ın, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdesti anlatır mısınız?" sorusu üzerine Resulullah, abdestin alınış şeklini ve kıymetini şu ifadelerle dile getirmişti. "Sizden birisi abdest suyunu hazırlayıp abdeste başlar, ağzına burnuna su alır ve sümkürerek temizlerse, ağzındaki ve genzindeki günahlar akan suyla birlikte dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, yüzüyle işlediği günahlar sakalının bittiği mahallin etrafından suyla birlikte dökülüp gider. Sonra kollarını dirseklerine kadar yıkayınca, ellerinin günahları suyla birlikte parmak uçlarından dökülür. Başını meshedince, başının günahları saçlarından dökülen suyla akar gider. Ayaklarını topuklarına kadar yıkayınca, ayaklarının günahları parmak uçlarından akan suyla dökülür. Sonra kalkar, Allah'a hamdü senada bulunur, onu layık olduğu şekilde över ve kalbinden Allah'tan başkasının muhabbetini çıkarıp iki rekat namaz kılarsa mutlaka günahları dökülür. Annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınmış bir şekilde tertemiz olur." Müminler için müjde içeren bu ifadeleri daha evvel duymadığından dolayı garipseyen ashab-ı kiramdan Ebu Ümame Amr'a, "Ey Amr bin Abese, konuşmana dikkat et. Sen Resul-i Ekrem'den bunları gerçekten işittin mi? Baksana neler söylüyorsun. Bulunduğu yerde kişiye bu ecirlerin hepsi aynı anda hakikaten verilir mi?" diye sorması üzerine, hadis-i şerif rivayeti konusunda çok hassas olan Amr'ın cevabı şöyle olmuştur. "Ey Ebu Ümame, kuşkusuz benim yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Ne ihtiyacım var ki Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim? Bu sözleri Allah'ın elçisinden birden ya da ikiden yahut üçten fazla işitmesem asla rivayet etmezdim. Lakin ben bunları ondan 7 kere hatta daha da fazla işittim." Bu olay Amr'ın araştırmacı ruhunu gösterdiği gibi
Resulullah'tan duyduğu sözleri nakletme konusunda da ne denli titiz olduğunu ifade eder niteliktedir.

Mekke'nin fethine, Huneyn gazvesine ve Taif muhasarasına Hazreti Peygamber'le birlikte iştirak eden bu cesur sahabi, Peygamber Efendimiz'in yanı başından hiç ayrılmadı. Ok atma konusundaki mahareti

0: ve İslam ordusunda önemli görevlerde bulunmuştur. Örneğin o, Halid bin Velid'in komutanı olduğu Yermük Savaşı'nda süvari birliklerinin komutanıydı. Hayatını şekillendiren Resul-i Ekrem'in sözleri ve sünneti Amr için ne ise, diğer Müslümanlar için de aynı değeri ifade etmeliydi. Allah'ın elçisine ittiba konusunda ashab-ı kiram arasında temayüz eden bu hassas sahabi, sünnete aykırı bir davranış ya da sözle karşılaştığında kim olursa olsun ikaz etmekten çekinmezdi. Bir dönem Müslümanlarla Bizanslılar arasında savaşa ara verme hususunda bir sözleşme yapılmıştı. Bizanslıların süresi bitecek olan antlaşmayı yenilemeyip saldırıya geçecekleri duyumunu alan Muaviye bin Ebu Sufyan liderliğindeki İslam ordusu, bu antlaşmanın süresi bitmeden düşmandan önce harekete geçip Müslümanların taarruz etmesi gerektiği düşüncesindeydi. Önerilen saldırı teklifini ahde vefasızlık olduğu gerekçesiyle benimsemeyen Amr, atının üzerinde olduğu halde "Allahu Ekber, hayret size, vefalı olunuz, ihanet etmeyiniz, sözünüzde durmanız gerekir" diye sesini yükselterek tertip edilecek baskına engel oldu. Hazreti Peygamber'in "Kim bir kavimle antlaşma yaparsa, antlaşma müddeti bitmeden ya da karşılıklı olarak antlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden önce bu bağı ne yeniden bağlasın ne de çözsün" şeklindeki buyruğunu hatırlatmak suretiyle Muaviye'yi saldırı fikrinden vazgeçirdi ve böylece ordu geri çekildi. Daha cahiliye döneminde putlara tapmayı akılsızlık olarak nitelendiren, Allah Resulü'nün bir sözüyle yıllarca yaşayacağı gurbeti sineye çeken, İslam'ı tebliğ ederken putperest kabilesi ve en yakın akrabaları tarafından türlü meşakkatlere maruz bırakılan Amr bin Abese, yılmayıp bu kutsi dava uğruna mücadelesine sabır ve sebatla devam etti. İlim tutkusu ve öğrenme azmi hiç tükenmedi. Uzun ve bereketli bir ömür süren Amr bin Abese, Resulullah'ın vefatından sonra Şam'a yerleşti. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Humus'ta Dar-ı Beka'ya göçtü. Gösterişten uzak bir hayat süren, mahviyet sahibi ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Amr bin Abese, Hazreti Peygamber'den 30'un üzerinde hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan biri de bize Allah yolunda cehd ve sebatın önemini gösteren şu hadisi şeriftir. Kim saçını Allah yolunda ağartırsa, kıyamet gününde bu saç onun için nur olur.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: "Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "buradan başlayarak tıraş et" dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: "Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın."

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.
1: Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve üç kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. "Vaktinde kılınan namazdır," buyurdu. "Sonra hangisi?"

dedim. Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: Zamanın ötesinden az sonra.
2: Abdullah bin Ömer, bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Ev alma, komşu al. Hep duyarız bu sözü büyüklerimizden. Bir nasihat gibi kulağımıza çalınır. Ama hiç düşündük mü, neden ev değil de komşu? Bir evin duvarlarını değil de yanındaki insanı neden bu kadar önemli sayar atalarımız? Çünkü insan yalnız yaşamak için yaratılmadı. İnsanın imtihanı da, rahmeti de çoğu zaman en yakındakilerden gelir. Yani komşusundan. Bugün aynı apartmanda oturup yıllardır birbirini tanımayanlar var. Selamsız geçen asansör yolculukları, yüz yüze bakıp hal hatır sorulmayan hayatlar. Oysa biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Komşuluk sadece duvar paylaşmak değil, dua paylaşmaktır. Sadece göz göze gelmek değil, gönül gönüle yakın olmaktır. İşte bu yüzden komşuluğu yeniden hatırlamak ve onu en güzel şekilde yaşayan kişiden, Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istiyoruz. Şimdi zamanın ipini elimize alalım. Gerilere doğru saralım. Ve gidelim asr-ı saadete. Şimdi takvimler gün gün, yıl yıl arkasında bıraksın bizi. Mekke sokaklarına, Medine evlerine. Orada bir peygamber var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Onun evinde sadece vahiy yayılmıyor. Merhamet yayılıyor, adalet, edep, güzel ahlak yayılıyor. Ve o güzel ahlakın içinde çok kıymetli bir yer var. Komşuluk. Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Allah Resulü, hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. Böyle cevap vermişti. O rahmet peygamberiydi. Yeryüzüne adaletle gelmiş, gönüllere merhametle dokunmuştu. Sadece büyük meselelerde değil, günlük hayatın en ince ayrıntısında bile ümmetine rehber olmuştu. Komşuluk da bu rehberliğin en sıcak halkalarındandı. Bir gün Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Sonra aynı cümleyi devam ettirdi aynı vurguyla, aynı ciddiyetle. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Yani komşuluk sıradan bir insani ilişki değildi. Ve bir Müslüman için komşuya zarar vermek, imanın inceliğini zedelemekti. Efendimiz insanların birbirine sırt çevirmediği bir toplum hayal etmedi, inşa etti. Hem de en basit sofralarla, en sade ikramlarla. Bir gün buyurdu ki,

0: Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak, onlara da ikram et. Belki bir tas çorbaydı, belki sadece kokusuydu ulaşan. Ama komşuya ulaşan her şey bir gönül kapısını aralıyordu. Ve bu ikramın büyüklüğü tabağın içinde değil, niyetin içinde aranmalıydı. Bu yüzden şöyle tembih etti. Sizden biri koyun paçası gibi basit bir şeyi bile komşusundan gördüğünde onu küçümsemesin. Çünkü iyilik küçüldükçe değil, paylaştıkça büyürdü. Ve bu paylaşımlar sadece dünyalık bir güzellik değil, ahiret içinde birer şahitlikti. Sevgililer sevgilisi, bir mümin vefat ettiğinde komşularından üç ev halkı onun iyi biri olduğuna şahitlik ederse, Allah şöyle buyurur buyurdu. Kullarım bildikleriyle şahit etti, ben de bildiklerimi bağışladım. Demek ki komşuluk sadece karşılıklı ilişkiler değil, birbirimizin ahiretine tanıklık etme sorumluluğuydu. Peki insan nasıl bilir neyi doğru neyi yanlış yaptığını? Efendimiz buna da cevap verdi. Sade ama ölçülü olacak bir cümleyle. Komşuların iyi yaptın diyorsa iyi yapmışsındır. Kötü yaptın diyorlarsa kötü yapmışsındır. Bir mümin için ne büyük terazidir bu. Dışarıdan değil, en yakından gelen sesle kendini tartmak. İşte böyleydi onun öğrettiği komşuluk. Eziyet değil, emanet. İhmal değil, ilgi. Kapı değil, gönül komşuluğu. Şimdi ise yüzyıllar öncesinin örnekliğini bugünün kalabalık sokaklarına, yüksek apartmanlarına, sessiz koridorlarına taşıyoruz. Peki şimdi bize ne düşer? Selam vererek başlayabiliriz. Komşumuzun halini sorabiliriz. Bazen bir nasılsın bile bir insanın tutunduğu dal olabilir. Hastaysa geçmiş olsun, çocuk sesi varsa neşe demek. Sonra ikram, bir tabak yemek götürmek, bir bardak çayı paylaşmak. Tıpkı Peygamberimizin çorbanın suyunu çoğalt, komşunu da nasiplendir tavsiyesi gibi zarar vermemeye, kalp kırmamaya özen göstermek, dualarımıza komşularımızı katmak. Belki çok büyük şeyler değil ama küçük iyilikler büyük gönüller inşa eder.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Cabir bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, benim 10 çocuğum var, onlardan birini bile öpmedim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yeni bir fasıl şöyle başlıyor: Fasdun fi mucizatihi sallallahu aleyhi ve sellem ve manel mucize. Bu bahsimizin adı Peygamber Efendimizin mucizeleri ve mucizenin manası. Müellifimiz size ve bize diyor ki: İlem enne mana tesmiyetina ma caet bihil enbiya'u mucizeten huve ennel halka acezu anil ityani bimisliha. Ey okuyucu diyor, ey dinleyici diyor müellifimiz. Önce şunu bil diyor. Peygamberler ortaya olağanüstü hadiseler koyarlar. Onların yaptığı şeyler olağanüstü, herkesin yapamayacağı şeylerdir. Ve bu hadiselere de, bu olağanüstü hadiselere de mucize denir. Bu olağanüstü hadiselere neden mucize denir güzel kardeşlerim? Peygamber olmayanlar, bizim gibi normal insanlar, bu olağanüstü hadiselerin bir benzerini ortaya koyamazlar da onun için. Yani mucize insanı aciz bırakan şeydi. Diğer insanlar peygamberlerin ortaya koydukları mucizeleri getirmekten acizdir. Onun için peygamberlerin getirdiği şeylere, olağanüstü hadiselere mucize diyoruz. Ve hiye ala darbeymi. Mucize iki kısımdır diyor müellifimiz. Darbun huve min nev'i kudretil beşer fe acizu anhu ve ta'cizuhum anhu fi'lullahi delle ala sıdkı nebiyihi ke sarfihim an temennil mevti ve ta'cizihim anil ityani bimislil Kur'ani ala re'yi ba'dihim ve nehvihi. Mucizeler iki kısım dedi ya. Mucizelerin bir kısmı diyor, insanların elinden geldiği halde yapamadıkları bir şeydir. İnsanların yapabilecekleri bir şey olduğu halde yapamadıkları bir şeydir. Ne acaba? Neymiş acaba? İnsanlar niye yapamazlar ki? Yani ellerinden geldiği halde bunları niye yapamazlar? Allah Teala peygamberinin gerçekten peygamber olduğunu, o peygamberi kendisinin gönderdiğini ve peygamber olarak doğru söylediğini kullarına göstermek ister. Yani bu adam peygamberdir. Bunu ben gönderdim. Bu adam doğru söyler. Onun sözüne inanın demek istiyor Allah Teala. Peygamberi göndermek de bunu söylüyor. Ve peygamber olmayan kimseleri de peygamberlerin getirdiği mucizeleri ortaya koymaktan aciz kılıyor, yapamıyorlar. Mesela Allah Teala Yahudilere hadi ölümü temenni edin demiş Kur'an-ı Kerim'inde. Ama Yahudiler yapamamışlardır. Ne demek bu? Efendim, Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevdikleriyiz diyor. Maide suresinin 18. ayeti kerimesinde bunu görüyoruz. Bakara suresinin 111. ayeti kerimesinde de şunu söyledikleri belirtiliyor. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez demişler. Öyle diyorlar ya. Hala da öyle diyorlar. Cennete Yahudiler gider çünkü onlar üstün nesildir. Ve Hristiyanlar girer. Diğerleri giremez. Şimdi Allah Teala Bakara suresinin 94. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'e Yahudilere ve Hristiyanlara şöyle söylemesini buyuruyor. Bu sözlerinizde samimiyseniz, yani biz Allah'ın sevdiği kullarız, biz Allah'ın oğullarıyız derken gerçekten samimiyseniz buyuruyor Allah Teala, haydi ölmeyi isteyin de bir an önce cennete gidin. Madem öyle, öyle ne duruyorsunuz bu sıkıntıyı, dünya sıkıntısını niye çekiyorsunuz? Bir an önce cennete gidin de rahat edin
buyuruyor Allah Teala onlara. Ve arkasından buyuruyor ki Allah Teala onlar ölümü isteyemezler. Çünkü biliyor onları. İçlerini, nefesatçı olduklarını biliyor. Böyle derler ama ölümü temenni edemezler diyor. Ölümü istemek ellerinde değil mi? Ölelim diye arzu etmek ellerinde değil mi? Ama onu bile isteyemezler diyor Allah Teala. Yani ellerinden geldiği halde yapamıyor. Bazı alimlere göre müşriklerin çok iyi Arapça bilmelerine, edebiyatçı olmalarına rağmen, Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getiremeyişleri de onların acizliklerini gösterir. Geçen dersimizde de söyledik, daha evvel de söyledik ya biliyorsunuz, o devir Araplar hiçbir zamanda olmadığı kadar Arap edebiyatında ileri gitmişler. En güzel Arapça köylerde konuşuluyor. Onun için Araplar çocuklarını, zenginler, çocuklarını badiye dediğimiz çöle gönderiyorlar ki orada hem güzel hava ile büyüsünler hem de dilleri düzelsin. Kur'an-ı Kerim Arapça işte görüyorlar. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, gayet rahat da anlıyorlar. Allah Teala meydan okuyor. Hadi siz de böyle birkaç ayet meydana getirin. Hadi bakalım. Deniyorlar, öyle deniyorlar, böyle deniyorlar. Olmuyor. Olmuyor. Yani yapıyorlar ama bilenler tenkit ediyor. Bak burada şu kusur var. Bu cümlede şu kusur var. Bu olmaz diyorlar yani. Kur'an-ı Kerim gibi değil bunlar diyorlar. Pekala, mucizenin bir kısmı böyle. İkinci kısmı ve darbun huve haricun an kudretihim felem yakdiru alel ityani bimislihi ke ihya'il mevta ve kalbil asa hayye ve ikraci nagatin min sahra ve kelami şeceretin ve neb'il ma'i minel esabi ve enşikakil kamer mimma la yumkinu en yef'alehu ahadun illallah. İnsanların bir benzerini getiremeyecekleri mucizeler var dedik. İkinci kısımda da böyle. Mesela ölüleri diriltmek. Hazreti İsa ölüleri diriltmiş ama hiçbir insan ölüleri diriltememiştir. Hazreti Musa'nın elindeki asanın yılan olması. Sen de eline al bir asa da bırak yere bakalım da yılan olsun. Yapabiliyor mu bir insan? Yapamıyor, olmuyor. Hazreti Salih'in kayadan deve çıkarması gibi. Yani o mucize gibi. Bize bir mucize göster diyorlar kavmi. Senin peygamber olduğunu anlayabilmemiz için şu kayadan bir deve çıkar bakalım. Peygambersen olur diyor, ben Rabbime niyaz edeyim diyor. Hazreti Salih elini açıyor, dua ediyor. Gerçekten de kayadan bir deve çıkıyor. Ağacın konuşması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sen peygambersen işte şu ağacı konuştur da görelim diyor adam mesela. Veya peygamber olduğunu ortaya koy da bir görelim diyor. Peygamber Efendimiz ağaca buyuruyor, buraya gel diyor. Ağaç kökleriyle beraber Efendimizin huzuruna geliyor ve ben kimim diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor ağaç. Ve hadi yerine git diyor, gidiyor. Bir insan bunu yapabilir mi? Ayın ikiye bölünmesi. Efendimizin bir işaretiyle ay ikiye bölünüyor. Onu da inşallah okuyacağız. Bunu bir insanın yapması mümkün mü diye. Bu mucizeleri Allah Teala'dan başka hiçbir kimse yapamaz. Allah Teala da peygamberlerinin peygamber olduğunu göstermek için onlara bu mucizeleri göstertir. Ve yekûnü zâlike alâ yedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min fiilillâhi teâlâ ve tahaddîhi men yükezzibuhu en ye'tiye bimislihi tacizun lehu. Zikrettiğimiz bu mucizeleri Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gösterse bile veya başka peygamberler gösterse bile aslında bu mucizeleri yaratan kimdir? Cenab-ı Zülcelal'dır. Bir peygamber kendiliğinden mucize gösterebilir mi? Hayır. Allah Teala izin verir ancak o zaman gösterebilirler. Peki peygamberlerin yaptığı nedir? Veya bir peygamberin yaptığı nedir? Onun yaptığı kendisini yalanlayan kafirlerin bu mucizeleri gösteremeyeceklerini söylemek ve onlara meydan okumaktır.
ben peygamberim. İşte bakın, Allah Teala bana şu imkanı lütfetti. Bana inanmıyorsanız aynen siz yapın diye meydan okumaktır. Mucize peygambere bunun için verilir. Müellifimiz diyor ki وَاَلَمْ اَنَّ الْمُوْجِزَاتِ اَلَّتِي زَهَرَتْ عَلٰى يَدِ نَب۪ينَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدَلَائِلَ نُبُوَّتِهِ وَبَرَاه۪ينَ صِدْقِهِ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مَا Server-i Enbiya Efendimizin gösterdiği mucizeler ve onun peygamber olduğunu ve hakkı söylediğini gösteren deliller mucizenin bu iki kısmına da girer. Yani bunlar hem insanoğlunun yapabileceği halde yapamadığı mucizelerdir, hem de benzerini getirmeye insanın gücünün yetmeyeceği mucizelerdir. Evet, bu iki kısma da girer diyor müellifimiz ve devam ediyor. وَهُوَ اَكْسَرُ الرُّسُلِ مُوْجِزَةً وَاَبْهَرُهُمْ آيَةً وَاَظْهَرُهُمْ بُرْهَانًا كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَهُوَ ف۪ي كَسْرَتِهَا لَا يُح۪يتُ بِهَا زَبْدٌ فَاِنَّ وَاحِدًا مِنْهَا وَهُوَ الْقُرْآنِ لَا يُحْصَى عَدَدُ مُوْجِزَاتِهِ بِاَلْفٍ وَلَا اَلْفَيْنِ وَلَا اَكْسَرٍ Bizim şanlı peygamberimiz, ileride de göreceğimiz üzere sevgili kardeşlerim, en çok mucize gösteren peygamberdir. En büyük mucizeleri o göstermiştir. Sultan-ı Rusul Efendimizin mucizelerinden biri Kur'an-ı Kerim'dir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerin 1000 tane olduğunu söyleyemeyiz. 2000 tane olduğunu da söyleyemeyiz. Çok daha fazladır çünkü diyor müellifimiz. Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler bu kadar fazladır. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَحَدَّى بِسُورَةٍ مِّنْهُ فَعُجِزَانْهَا Çünkü Nebi-i Ekrem Efendimiz müşriklere haydi Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini getirin diye meydan okuduğu halde o kafirler bunu yapamadı. قَالَ اَهْلُ الْاِلْمِ Kur'an-ı Kerim konusunda yetkili olan, bilgili olan alimler şöyle demişlerdir. Ve aksarus süveri Estağfirullah inna atayna kel kevser. Ve kullu ayetin ev ayatin minhu bi adediha ve kadriha mucizetun sümme fiha nefsiha mucizatun ala ma senfessiluhu fi men tava aleyhi minel mucizat. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevser suresidir. İnna atayna kel kevser ve salli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebter. Üç ayet. Hem ayet bakımından en kısa, Kur'an-ı Kerim surelerinin en kısası, hem de kelimeleri sayısı bakımından en kısası. Yüce kitabımızın her ayeti veya ayetleri, Kevser suresinin kelimeleri ve harfleri sayısınca mucize ihtiva eder. Kevser suresinin ayetleri ve kelimeleri, harfleri sayısınca mucize ihtiva eder. Kevser suresinin kendisinde de pek çok mucize vardır. Bunları aşağıda açıklayacağız diyor müellifimiz. Sümme mucizatuhu sallallahu aleyhi ve selleme ala kısmeyn. Sultan-ı Enbiya Efendimizin mucizeleri iki kısımdır diyor müellifimiz. Kısmın minha ulime kat'an ve nukule ileyna mütevatiren kel Kur'an. Fela mirye. وَلَا خِلَافَ بِمَج۪ي النَّب۪يِّ بِه۪ وَزُهُورِه۪ مِنْ قِبَلِه۪ وَاَسْتِدْلَالِه۪ بِحُجَّتِه۪ وَاِنْ اَنْكَرَ هَذَا مُعَانِدٌ جَاهِدْ فَهُوَ كَيْنْكَارِه۪ وُجُودَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا Bakınız ne buyuruyor?

veyahut gittiğiniz yerlerde anlatsanız, şöyle bir şey oldu camide, hepimiz gördük deseniz, bu bir haber midir? Haberdir. Ama nasıl haberdir? Mütevatir haberdir. Çünkü sizler mümin insanlarsınız, yalan söylemezsiniz ve çok kalabalıksınız. Mütevatir dediğimiz hadisler işte böyle hadislerdir. Yani bu hadisler meydana geldiğinde Efendimizin huzurunda 20 kişi, 30 kişi, daha fazla insan bulunuyor. Bu mucizelerden biri Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bize mütevatir yolla gelen mucizelerden biri Kur'an-ı Kerim'dir. Bu mucizeleri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Fahri Alem Efendimiz bu mucizeleri peygamberliğine delil olarak kullanmıştır. Yani mucizeleri niçin gösteriyor? Ben peygamberim. Beni Allah gönderdi. Ben yalan söylemiyorum. Bu maksatla mucize gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler de tabii aynı maksatla göstermişlerdir. İslam ümmetinin büyük alimleri arasında bu konuda en küçük bir anlaşmazlık yoktur. Hepsi bunu böyle kabul eder. İslam alimleri. Bir kafir bu mucizeleri kabul etmiyorsa o neye benzer diyor müellifimiz, soruyor. Neye benzer biliyor musunuz? O kafir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya geldiğini inkar ediyor demektir. Mesela biri çıksa da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye biri yok, uyduruyorlar canım dese, ne kadar doğru söylemiş olur bu adam? Ya tarihen sabit. Yani bunu sadece Kur'an-ı Kerim ile söylemiyoruz. Tarih de söylüyor. Sadece Müslümanların tarihi değil, gayrimüslimlerin tarihi de söylüyor. Bir adam Muhammed diye biri yoktur sallallahu aleyhi ve sellem dese, bu manasız bir sözdür diyor. Bunu akılla izah etmek mümkün değildir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in gerçekliği de böyledir diyor. Onu hiç kimse gelmemiştir, böyle bir kitap yoktur diyemez. Ve innemâ câe itirâzul câhidîne fil hücceti bihi fehüve fî nefsihi ve cemî'i mâ tadammenehu min mucizin malûmun darûrete. Kafirler Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın sözü olduğunu da kabul etmemişlerdir. Yok canım demişlerdir. Bunu sen uyduruyorsun. Sen söylüyorsun bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'dan aldım. Allah Teala bana Cebrail aleyhisselamla gönderdi diyor. Yok canım diyorlar. Bula bula seni mi buldu yani? İçimizde bu kadar zengin adam varken, bu kadar akrabası çok adam varken sana niye göndersin diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim için ne demişlerdir? Büyü demişlerdir. Büyü. Bu bir büyüdür. İnsanları büyülüyor. Bu büyüyü de sen yaptın çünkü sen çok büyük bir büyücüsün demişlerdir Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, esasen diyor müellifimiz, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve sureleri öyle büyük, öyle muazzam bir edebi mucizedir ki bunu inkar etmek mümkün değildir. Ama onlar, kafirler, bu gerçeği inkar etmişlerdir. Geçen dersimde de söyledim. Kur'an-ı Kerim'e bayılıyorlar. Gece Efendimizin evinin etrafına geliyorlar karanlıkta. Kur'an-ı Kerim dinliyorlar. Hayran kalıyorlar. Böyle bir sözü insan söyleyemez diyorlar. Ortalık aydınlanana kadar orada duruyorlar. Sonra bakıyorlar ki ya falan da gelmiş, filan da gelmiş, dinliyorlar. Ya bir daha gelmeyelim diyorlar, dinlemeyelim. Buna cesaret vermeyelim bu adama diyorlar filan. Fakat ertesi gün gene geliyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ne kadar edebi bir ifadesi olduğunu onlar çok daha iyi biliyorlar. Ve veçhu icazihi malumun darureten ve nazaren kema seneşrahuhu. Kafirler Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın sözü olduğunu ve onu bir insanın söylemeyeceğini, söyleyemeyeceğini kesin olarak biliyorlardı. Bunu kesin olarak biliyordu. Mucizeleri inşallah ileride açıklayacağız. Mesela Peygamber Efendimizin en büyük düşmanlarından biri Velid bin Mughira'dır. Yani biz hep Ebu Cehil'i tanırız. Ebu Cehil gibi, ondan da ileri kafir.

Müfessirlerden biri Velid bin Mughire'dir. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlattığım şekilde dinliyor. Sonra da diyor ki etrafındakilere, yakınlarına, arkadaşlar bunu bir beşer söyleyemez. Bunu bir insan söyleyemez. Ama inanmıyorlar. İzah da edemiyorlar. Büyü diyorlar. Çıkış yolunu böyle bulmuşlar. Büyü. İnşallah bu olayı Kur'an'ın mucize oluşu bahsi gelecek. Orada okuyacağız. Kale ba'du eimmetina ve yecri hadel mecra alel cümleti ennehu kad cera ala yedeyhi aleyhisselam ayatun ve havariku adat in lem yebluh vahidun minha muayyenen el kat'a fe yebluguhu cemi'uha felâ miryete fî cereyâni me'anîhâ alâ yedeyhi ve lâ yehtelifü mü'minun ve lâ kâfir ennehu ceret alâ yedeyhi acayip ve innemâ hilâful mu'anidi fî kevniha min kıbelillâh. Bazı tefsir ve hadis alimleri şöyle demişlerdir. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizelerin çoğu bize mütevatir olarak gelmiştir. Mütevatiri demin anlattım ya, büyük bir kalabalığı rivayet ettiği hadis. Mucizeler bize böyle gelmiş diyor tefsir alimleri, hadis alimleri. Bu mucizelere dair rivayetleri bir bir ele alınca, tek tek onları ele alınca bunlar kesinlik derecesine ulaşmayabilir. Fakat hepsi birden ele alındığında bunlar kesinlik kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde herkesi hayret ve hayranlığa düşürecek olaylar meydana gelmiştir. Bu hususta müminde, kafirde herkes ittifak etmiştir. İtilaf etmemişlerdir. Yani Efendimizin gösterdiği mucizeleri kafirler de kabul ediyorlar. Ama ne diyorlar? İşte büyü diyorlar. İnkar etmiyorlar yani, o gösterdiği o şeyleri inkar etmiyorlar. Ayın yarıldığını görüyorlar. Bunu geniş bir şekilde okuyacağız inşallah. Gözleriyle görüyorlar. Ha, gözümüzü büyüledi de onun için diyorlar. Ertesi gün başka yerlerden, uzak yerlerden gelen kervanlara soruyorlar. Ayın yarıldığını biz burada gördük. Bizim gözümüzü büyüledi, bağladı. Ya siz de gördünüz mü diye soruyorlar. Evet, biz de gördük diyor. Onların gözünü de mi büyüledi Efendimiz? Evet. Mucize böyle bir şey. Demek ki güzel kardeşlerim, Müslüman olmak Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur. Elhamdülillah biz bu lütfa nail olduk. Bunun için defalarca şükredelim. Elhamdülillah. Biz Kur'an-ı Kerim'e de inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de inanıyoruz. Onun Allah'ın Resulü olduğunu bütün kalbimizde kabul ediyoruz. Kafirler kabul etmiyor. Demek ki Rabbimiz bize büyük bir lütufta bulunmuştur. Bizi Müslüman kılmakla. Onun için yatıp kalkalım, ona şükredelim, dua edelim, hamd eder. Mucizelere inanmayan inatçılar ihtilaf etmişlerdir kendi aralarında mucize konusunda. Onlar acaba bu mucizeleri Allah Teala mı yaratmıştır? Yoksa peygamber mi büyü suretiyle meydana getirmiştir diye İhtilaf ediyor. Fakat kattemna kevneha min gıbelillah ve enne zalike bi mesabeti kavlihi sadakte. Yukarıda da söylemiştik diyor müellifimiz. Mucizeleri Allah Teala yaratmıştır. Peygamber kendiliğinden mucize ortaya koyamaz. Bu mucizelerle Allah Teala ne demek istemiştir? Peygamberim doğru söylemiştir. Peygamberim doğru söylüyor. Ey peygamberim, sen doğru söylüyorsun demek istemiştir. Mucizenin manası budur. Yani peygamberin peygamberliğini tasdik etmiş olur Allah Teala. Dolayısıyla bize ne buyuruyor Allah Teala? Benim peygamberim doğru söylüyor. Ona itaat edin, arkasından gidin, onun sözlerini kabul edin. فَقَدْ عُلِمَ وُكُعُ مِسْلِ هَذَا اَيْدًا مِنْ نَب۪ينَا ضَرُورَةً لِاتِّفَاقِ مَعَان۪يهَا كَمَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً جُودَ حَاتِمْ وَشِجَاءَةَ عَنْتَرَ

ve Hilmu Ahnef, İttifak-ı Ahbar-ı Varide an kulli vahidin minhum ala keremi haza ve şecaati haza ve hilmi haza. Ve inkâne kullu haberin bi nefsihi la yucibül ilme ve la yuktavu bi sıhhatihi. Müellifimiz burada bize güzel misaller veriyor. Peygamber Efendimizin mucizeleri hakkında nakledilen bu kadar çok haber birbirini desteklemiş olur diyor. Bir değil, iki değil, üç değil, binlerce mucize. Böyle mucizelerle, yani bu suretle Resulullah'ın mucizeleri kesinlik kazanmış olur diyor. Bir değil, iki tane değil. Binlerce mucize Efendimizin peygamber olduğunu gösterir. Müellifimiz bunu şöyle üç misalle izah ediyor sevgili kardeşlerim. Cahiliye devrinde yaşayan bir Hatem-i Tâi vardır. Tay kabilesinden. Cömertliği ve misafirperverliği ile meşhur bir zat. Arap edebiyatının önemli bir kısmı bunun cömertliği ile doludur. İşte ona şöyle bir adam gelmiş de buna böyle ikramda bulunmuş da efendim kimsenin yapamayacağı büyük cömertliklerde bulunmuş diye zikredilir hep. Arap edebiyatı dediğim gibi bunlarla doludur. Yine cahiliye devrinde yaşayan ve Muallaka-i Seb'a şairlerinden olan, hani çok beğenilen yedi şiir Kabe duvarlarına asılırdı ya cahiliye devrinde. Çünkü adamlar edip, şair adamlar şiir yarışması yapıyorlar. En beğendikleri şiirlerin içinden yedisini seçiyorlar. Şairlerle büyük mükafatlar veriyorlar ve onları da Kabe duvarına asıyorlar. Herkes görsün, okusun diye. İşte bu şairlerden biri Antere bin Şeddat. Hem de yiğit bir adam. Bir de tabi'in alimi var. Ahnef bin Kays. Bu zat da hilmi, yani yumuşak huyluluğu ile meşhur. Yani bir adamın yumuşak huyluluğuna misal vermek için diyorlar ki Ahnef gibi yumuşak huylu bu adam filan diyorlar. Bu Ahnef Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrinde yaşamış ve fetihlere katılmış, büyük yiğitlikler, kahramanlıklar göstermiştir. Bu saydığımız insanların böyle olduğu, bu konuda anlatılan yüzlerce, binlerce olayla bilinir. Hiç kimse bunların varlığından şüphe etmez. Yani Hatem-i Tâi gibi bir adam yaşamadı diyemez kimse. Çünkü çok meşhur. Arap edebiyatı dediğim gibi dolu bunlarla. Her biri için böyle. Bunların yaşadığı kesin surette bilinir. Onlar hakkında verilen bu kadar çok bilgi, Hatim'in cömertliğini, Antere'nin yiğitliğini, Ahnef'in hilim sahibi olduğunu kesinlik derecesinde ispat eder diyor müellifimiz. Evet. Vel kısmü sani ma lem yebluğ meblağat darureti vel kat'i ve huve ala nev'ayni. Peygamber Efendimizin mucizeleri iki kısımdır demiştik. Bu mucizelerden bir kısmı kesin olarak bilinen mucizelerdir. İşte Kur'an-ı Kerim gibi. Kur'an-ı Kerim herkesin elinde elhamdülillah ve onun bir mucize olduğu görülüyor. Fahri Kainat Efendimizin mucizelerinin bir kısmı ise birinci kısımdakiler kadar, yani mesela Kur'an-ı Kerim gibi, kesinlik kazanmayan mucizelerdir. Bu mucizeler de ikiye ayrılır. Nev'un müştehirun münteşirun revahul adet ve şa'al haber bihi indel muhaddisine ve ruvati ve negaletis siyeri vel akbar ke neb'il ma'i min veynil asabi ve teksiri ta'am. Bu cümleyi manalandıralım, dersimizi bitirelim. Bu mucizelerden bir kısmı çok yaygındır. Birçok ravi tarafından rivayet edilmiştir. Bu mucizeler hem muhaddisler arasında, hem daha sonraki raviler arasında, hem de tarihçiler arasında meşhur olmuştur. Ne gibi? Mesela Fahri Cihan Efendimizin parmaklarının arasından suların fışkırması gibi. Ve azıcık bir yemeğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua etmesi sayesinde çoğalması gibi.
Bu o kadar çok insan tarafından görülmüş ve rivayet edilmiştir ki çok yaygındır. Evet, burada kalalım. İnşallah Rabbim afiyet versin de önümüzdeki derste devam edelim. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah pek çok mucizesini okuyacağız ve bunları hayranlıkla dinleyeceğiz, okuyacağız inşallah. Rabbim hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Gönlümüzü İslam nuruyla aydınlatsın. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve evimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı,
1: kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
1: Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan

Kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Hadis sohbetleri az sonra. İnsanın değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu 5 temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz insanı helake götüren 7 büyük günahtan biri

saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebia'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin, söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin, imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi, müttakilerin

özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hemcinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 564 nolu hadis. Bu bölümde okuyacağımız son hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hüreyre'den, an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, dedi ki: Beynemâ raculun yemşî bi felâtin minel ardı, bir adam çölde yürürken, fesemi'a savten, derken bir ses işitti, fî sehâbetin, bir bulutun arasından, İski hadikate fulanin, falancanın bahçesini sula. Fetenahha zelike sehabu, derken o bulut o tarafa doğru ötelendi, kaydı. Fe efraga ma'ahu, ve öylece suyunu boşalttı, fi harratin, taşlık bir bölgeye. Feyza şarjeton min tilke şiraci, derken o taşlık bölgedeki su damar damar birikmeye başladı. Kadiste ve'abet zelikel ma'a, ve o suyu topladı. Kullahu, tamamını suyun topladı ve bir yere doğru götürmeye başladı. Fetetebbe'al ma'a, bu çölde yürüyen zat suyun bu akışını takip etmeye başladı, onu izledi. Gittiği yere kadar gitti. فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَد۪يقَتِهِ, baktı ki su bir bahçeye varıyor, orada bir adam var. يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمَسَاحَتِهِ, elindeki çapasıyla suyu sağa sola yönlendiriyor. Suyu bahçesinde dağıtıyor. فَقَالَ لَهُ, o kişiye dedi ki: يَا عَبْدَ اللّٰهِ, ey Abdullah, yani ey Allah'ın kulu. مَا اسْمُكَ, senin adın nedir? قَالَ, adam dedi ki: فُلَانٌ, falanca, yani ismini söyledi. لِلِسْمِ الَّذ۪ي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ, ama o dediği isim, demin ilk adamın bulutun içinden duyduğu sesteki isim ile aynı isim. فَقَالَ لَهُ, bunun üzerine diğer adam dedi ki: يَا عَبْدَ اللّٰهِ, ey Allah'ın kulu. لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي, bana niçin ismimi sordun? فَقَالَ لَهُ, bunun üzerine ilk adam

Ona dedi ki, İnni semi'tu savten, ben bir ses duydum. Fissehâbillezî hâzâ mâuhu, şu suyu buralara yağdıran bulutun içerisinden. Yekûlu, diyordu ki o ses, İsqi hadîkate fulânin lismika, senin adını anarak falancanın bahçesini sula diyordu. Yani ben de o yüzden bu yağışı izledim, yağışın biriktirdiği suyu takip ettim ve gelip senin bahçeni buldum çünkü seni merak ettim demek istiyor. Nedir bu olayın hikmeti? Senin özelliğin ne? Bu yağışın sana ikram edilmesindeki arka plan nedir? Neler yapıyorsun? فَمَا تَصْنَعُ ف۪يهَا Sen bu bahçenle neler yapıyorsun? Hele anlat bakayım diye gelip sormak istemiş. فَقَالَ Bunun üzerine adam şöyle cevap vermiş. اَمَّا اِذَا قُلْتَ هَذَا Madem ki sen bunu söyledin, yani o zaman sana cevap vermek düştü bana, ben şöyle yapıyorum. فَاِنِّي اَنْظُرُ اِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا Bu bahçeden çıkan ürüne bakıyorum. Ne kadar çıktı? فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ Üçte birini sadaka olarak veriyorum. وَاَكُلُ اَنَا وَعِيَالِ ثُلُثًا Ben ve çocuklarım ise diğer bir üçte birini yiyoruz. Yani onu da maişetim olarak değerlendiriyorum. Geçimim olarak değerlendiriyorum. وَاَرُدُّ ف۪يهَا ثُلُثَهُ Kalan üçte birlik dilimi de bahçeye geri döndürüyorum. Yani bahçeye tohum olarak, bahçenin ihtiyaçları olarak kullanıyorum. Öyle bir sistemim var benim diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir anlatımda bulunduğuna göre vermek istediği mesaj, bu rivayette geçen bu kişinin nasıl cömert bir yaklaşım sergilediği olmalı. Çünkü bu kişi bahçesinden vermesi zorunlu olan, hasat edildiği vakit, öşür olarak bildiğimiz mecburi kısmın çok çok daha fazlasını Allah yolunda infak ediyor. Dolayısıyla bu oldukça cömert bir oran. Bahçenin ürününün tamamının üçte birini Allah yolunda harcıyor. Buradan anlaşılıyor ki bir insanın Allah yolunda vermesi zorunlu olan zekat gibi, öşür gibi miktarın üzerine çıkması özendirilen bir şeydir. Zorunlu olan miktar, söz gelimi öşürde onda birlik miktar, asgari bir düzeydir. Yani minimum. Ama bir kimse bundan ötesini Allah yolunda infak etmeye yönelirse, sadaka olarak yani, böyle yapması o kişinin kendi geleceğine yaptığı bir yatırım. Allah Azze ve Celle katında kurbiyete yani yakınlığa vesile olsun diye daha fazlasına yönelik bir atılım bu. Bu anlamda her kişi Cenab-ı Hakk'a daha fazla yakınlaşabilmenin çabası içerisinde daha fazla infaka yönelir. Bu andan itibaren bir yarış söz konusu. Hak Teala buyurdu ki, Sâbiqû bil hayrât, hayırlarda yarışın. Başka bir ayette, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte böyle bir sonuç için, yani cennet için rekabet edecekler. Varsın böyle bir sonuç için rekabet etsinler. Böyle bir akıbet için rekabet etsinler. Zorunlu olanı herkes vermek durumunda. Ama daha fazlasına yönelmek, gelecek planlaması bakımından, buradaki gelecek dediğimiz, sonsuzdaki geleceğimiz, ahiret dediğimiz, bitimsiz, ebedi hayattaki
Konumumuz

itibariyle olan geleceğimiz, her kişi dünyadaki amelleriyle bunu kendi elleriyle belirler. Mevcut dünyadaki durumumuz ve konumumuz, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, sınav için işlettiği bir süreçtir. Ama ahirettekini kul kendi kesbiyle, kazanımıyla, ameliyle oluşturur. O yüzden cennettekilere sürekli bima kuntum ta'melun, amelleriniz dolayısıyla denir. Yapıp ettiklerinizden ötürü denir. Oradaki dereceler amellerin sonucudur. Hak Teala buyurdu ki وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّ عَمِلُوا. Cennettekilerin her birinin derecesi amellerinin neticesi olarak şekillenir. Dünyadaki süreç ise sadece bir sınav materyali boyutuyla, herkes için ayrı ayrı kitapçıklar şeklinde, inişli çıkışlı pek çok parametrenin yer aldığı bir süreliğine oluşturulmuş bir düzendir. Ve Allah tarafından belirlenir kader dediğimiz, bu kader içerisinde erkeğiyle kadınıyla koşulları belirleyen ve bu koşullar içerisinde bizlerin iradesine ve tercihlerine dayalı olarak tepkilerini toplayan, bunları kayıt altına alan Allah Azze ve Celle'dir. Ve bu tepkilerimiz, davranışlarımız bizim akıbetimizi şekillendirir. Herkes yapıp ettiklerine gebe kalır. Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurdu ki kullu mri'in bima kasaba rahin. Her kişi kazancına gebedir. Benzer bir ayette kullu nefsin bima kasabat rahina. Her can kazandıklarına rehine olacaktır. Ona gebedir, akıbeti ona göre şekillenir. Bunu bilen insanlar ebedi geleceklerini daha üst derecelere taşıyabilmek için zorunlu olanın ötesine geçmeye çalışırlar. Söz gelimi namaz ibadetinde zorunlu olan rekat sayılarını biliyorsunuz. Bunlar olmazsa olmaz olanlar. Sabahın fecrinde 2 rekat, öğlen vaktinde 4 rekat, ikindi yine 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4. Bunlar farz olanlar. Fakat müminler Allah katında daha fazla değer kazanmak ve böylece cennette daha yüksek mertebelere ulaşabilmek için Resulullah'ın örnekliğinden aldıkları sünnetleri de ilave ederler. Bahsettiğimiz bu durumun benzeri infakta da gerçekleşir. Zorunlu olan zekatın yahut öşrün ötesinde daha fazlasını infak ederek Allah katındaki mertebesini yükseltmeye çalışır. Yatırımcı müminler, akleden ve zekasını sonsuz geleceğe yatırıma taşıyan müminler. Allah yolunda cömertliğin adı, ben Hak katında daha fazla itibar kazanmak istiyorum ve onun sağlayacağı ebedi hayatta daha yüksek bir konuma ulaşmak istiyorum demektir. Dolayısıyla farzların ötesindeki sünnetler ve hatta nafileler opsiyonel gözükse de yatırımcı bakış açısına sahip müminler açısından son derece kıymetli ve işlevsel bulunurlar. Bir yük olarak, bir fazlalık olarak görülmezler. Tam tersi, irtifa kazanmak için Hak Teala tarafından Resulüne öğretilmiş ve bizler için sonsuz geleceğimize ve oradaki rütbemize, makamımıza, seviyemize, derecemize yansıyacak olan paha biçilmez vesilelerdir. O yüzden nebevi sünnet bu anlamda seçeneklere sahiptir. Artık herkes kendisi için ne kadar iyilik yapmak istiyorsa, sonsuz geleceğinde nasıl bir makama, mertebeye, seviyeye ulaşmak

0: tarafından teşri edilmiş, bunlarla ibadet yapıp Cenab-ı Hak katında makamınızı, derecenizi, itibarınızı yükseltebilirsiniz denmiştir. Yeter ki bu meşru vesileler üzerinden olsun, kul farzların yanı sıra sünnetleri de nafileleri de yaparak irtifa kazanmaya çalışır. Bunun doruklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. O hem farzları hem sünnetleri hem de nafileleri en güzel şekilde uygulamış ve Cenab-ı Hakk'ı beğendirmiştir. Hak Teala onun hakkında وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ sen muazzam bir ahlak üzeresin buyurmuştur. Kul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu anlamda yaklaşmaya çalışır. Onu asla geçemeyeceğini bilir. Onun bize öğrettiği bu meşru vesileleri kullanarak adım adım Rabbine yakınlaşmaya çabalar durur. Ancak bu meşru vesilelerin dışına taşmak, yani nebevi sünnetin çerçevesini taşarak Allah'a daha fazla yakınlaşayım diye Resulullah'ın yapmadığı, onda görmediğimiz tarzda ibadetler icat ederek sözüm ona Cenab-ı Hakk'a daha fazla yakınlaşabileceğini ümit etmek, gayri meşru bir vesileye sarılmak olur. Bunlara bid'at denir, hurafe denir. Bunların kişiyi terakki etmesi şöyle dursun, yükseltmesi şöyle dursun, iyice dibe vurmalarına yol açar. Çünkü Hak Teala bize sadece meşru vesilelere sarılmayı emretti. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Bu noktada şunu da ifade etmeye ihtiyaç var. Elbette ki daha fazla infak, daha fazla infak kulu Allah Azze ve Celle katında daha da yükseltecektir, daha da yükseltecektir. Ama bunun bir tavanı var mı, bir üst sınırı var mı? Akla bu gelebilir. Elbette bunun da bir üst sınırı var. Bunu Cenab-ı Hak ayette şöyle ifade etti. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ Ellerini boynuna dolayıp da o denli cimri olma. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ Ne de elini büsbütün yayıp açıp savurma. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Sonra öylece kınanmış ve yerilmiş bir halde kalırsın. Yani sen kendin bizatihi fakru zarurete düşer, toplumun önünde muhtaç ve aciz bir duruma düşersin. Böyle yapma, dengeni koru. Başka bir ayette de Cenab-ı Hak bu açıdan müminleri betimlerken buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا Onlar infak ettiklerinde لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا Ne israf ederler, yani saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler. وَكَيَنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا İkisinin arasında bir yol tutarlar. Dolayısıyla bir kul bu ve benzeri cömertliğe teşvik eden rivayetlerden elbette güçlü bir şekilde etkilenmeli ve ahireti için elden geldiğince yatırım yapmalıdır. Farzın da ötesinde tasadduk ederek bolca yatırım yapmalı. Ama bu onun dengesini aksatmayacak, bizatihi onu fakru zarurete düşürmeyecek şekilde olmak durumundadır. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslimun, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun." Cebele bin Suhaim radıyallahu anh anlatıyor. "Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti." Sonra sözüne şöyle devam etti: "Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh, peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
1: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde, kendini beğenmiş bir halde, saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken, Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder."

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla, dedesi Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecir de beraberdirler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahireh. Ya zel celali vel ikram.
0: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl.

Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli, adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup İşte şunu tut, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız, dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimizin ahlakını anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, bir zamanlar Akşehir'de bir yönetici vardı. Maddi durumu da çok iyiydi ama çok cimriydi. Avcılığa

0: da meraklı olan bu şahıs bir gün benim yanıma geldi. "Hocam bana yardımcı olur musun?" dedi. "Hayırdır?" dedim. "Bana av yakalamak için bir tazı gerek. Şöyle tavşan kulaklı, geyik bacaklı, karınca belli, zayıf ama iyi koşabilecek bir tazı lazım." "Tamam, ben sana buldum," dedim. Birkaç gün sonra kendisine şişman, iri yarı bir köpek buldum. Hayvanı kendisine verince şaşırdı. "Aman hocam, bu hayvan iri ve kilolu, koşamaz ki." Ben de cevabı verdim. "Hiç merak etme, senin yanında bir ay kalınca istediğin gibi olur." Arkadaşlar, insanlar cimrilik yapmamalı, cömert olmalıdır. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Onun en büyük özelliklerinden biri de cömert oluşudur. Allah cömerttir, cömertliği sever buyuran Peygamber Efendimiz, topraktaki bereket, yağan yağmurdaki ahenk, kardaki hikmet, esintideki letafet gibi cömertti. Hiç kimse cömertlikte ona yetişemezdi. Bazen o kadar verir ve dağıtırdı ki insanlar şaşırır kalırdı. Peygamber Efendimiz dünya malını biriktirmeye çalışmazdı. Muhtaç ve fakirlere dağıtırdı. İnsanlar açlık çekerken o karnı tok dolaşamazdı, dolaşmazdı. Hep insanları düşünür, onlara yardımcı olmaya çalışırdı. Kendi ihtiyacı olsa bile başkalarını kendisine tercih ederdi. "Ben dağıtıcıyım, veren Allah'tır. Uhud Dağı kadar altınım da olsa dağıtırım," derdi. Kendisinden bir şeyi isteyene muhakkak verirdi. Eğer yanında yoksa başkasından borç alır, yine o kişinin ihtiyacını görürdü. Sadaka kabul etmez ama hediyeyi alırdı. Birinden hediye aldığı zaman da daha güzel, daha değerli bir hediye ile karşılık verirdi. Bir defasında bir kız çocuğu Peygamberimize biraz hurma ve salatalık getirmişti. Sevgili Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra ona kıymetli bazı mücevherler vermişti. Cimrilik ve israf kabul etmediği bir davranıştı. Peygamber Efendimiz cimrilikle kötü ahlakın bir müminde asla barınamayacağını, olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bir defasında bir fakir köylü Efendimizin yanına geldi. "Ya Resulallah, benim bazı ihtiyaçlarım var, bana para verir misiniz?" Allah Resulü'nün o sırada yanında ve evinde verilebilecek bir şey yoktu. Ama o adamı boş çevirmek de istemiyordu. Şöyle buyurdu: "Şu an sana verecek herhangi bir şeyim yok. Neye ihtiyacın varsa onları benim adıma al, ben sonra öderim." Adam sevinerek çıktı. Peygamberimizin böylesine zor durumlarda bırakılmasından rahatsız olan arkadaşları dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu adam daha önce de pek çok defa geldi ve sizden bir şeyler aldı. Şimdi ise elinizde verecek bir şey yok. Niye kendinizi sıkıntıya koyuyorsunuz?" Çoğunluk böyle düşünürken sahabeden biri farklı düşünüyordu. "Ey Allah'ın Resulü, sen dilediğin kadar ver. Allah beni fakir eder diye de korkma." Adamın bu sözünü duyan sevgili Peygamberimizin yüzünde tebessüm belirdi. Diğerlerine değil, bu söze sevindi. "İşte ben de böyle yapmakla emrolundum," dedi. Nasrettin Hoca sakince ve hayranlıkla kendisini dinleyen gençlere şu sözü söyledi: "İşte Peygamberimiz böylesine muazzam bir ahlaka sahipti. Sizler de sakın ola cimrilik yapmayın. Şimdiden az da olsa harçlıklarınızdan biriktirerek fakirlere yardım edin. Arkadaşlarınıza ikramlarda bulunun." Nasrettin Hoca ciddi bir tavır takınarak öğrencilerine seslendi: "Allah korusun, düşman bizim Akşehir'e saldıracak olsa ne yaparsınız çocuklar?" Bu soru karşısında sessizce oturan gençler hemen doğruldular. Herkesten kızgın ve kararlı bir ses yükseldi: "Düşmana haddini bildiririz hocam." Nasrettin Hoca memnuniyet içeren bir sesle konuştu: "Tebrik ederim sizleri. Elbette düşman ülkemize, şehrimize saldıracak olursa onlara hadlerini bildirmek gerekir. Biz Müslümanlar her zaman barış ve adaletten yanayız. Hiçbir zaman savaş istemeyiz. Ama bize bir saldırı gelecek olursa da düşmanı geldiğine pişman ederiz. Tıpkı Peygamber Efendimiz ve arkadaşları gibi. Sevgili gençler, Allah Resulü hepimize örnek olacak bir cesarete sahipti. O korkaklık nedir bilmezdi. Zaten korkak bir Müslüman her zaman perişan olur. Peygamber Efendimiz İslam dinini anlatırken hep cesurdu. Mekke döneminde İslam'ı anlatmanın, tebliğ etmenin suç ve yasak olduğu o dönemde hiçbir şekilde İslam davasından dönmedi. Gevşeklik göstermedi. Baskı ve işkencelerden çekinmedi. Müslümanlara da hep moral verdi. Mekkelilerin kendisinin İslam'dan vazgeçmesi için baskı yaptıkları dönemde kendisine bazı tekliflerde bulunulmuştu. Eğer bunları kabul etmezse öldüreceklerini söylemişlerdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkmadan onlara meydan okudu sevgili arkadaşlar. Bir elime güneşi, diğer elime de ayı verseniz yine de İslam davasından dönmem. Medine döneminde de her zaman İslamiyet için kararlı bir şekilde mücadele etti. Düşmanların saldırıları karşısında geri adım atmadı. Medine'yi, Müslümanları, İslam'ı korumak için gece gündüz çalıştı. Bir defasında Mekkelilerin Medine'ye saldırmaya geldiğine dair bir haber geldi. Müslümanlar daha olayı öğrenmeye çalışırken şehir dışından bir atlının kendilerine doğru geldiği görüldü. Bu gelenin Hazreti Muhammed olduğu anlaşıldı. Peygamber Efendimiz onları rahatlattı. Evinize dönün, tehlikeli bir durum yok. Uhud Savaşı'nda dağılmak üzere olan İslam ordusunu tekrar toplayan da Efendimiz oldu. Hendek'te onlara fetih müjdeleri vererek onları cesaretlendiren de Efendimiz'di. Hudeybiye'de kararlı bir tavır sergileyen de Efendimiz'di. Huneyn'de kaçışan askerleri bir araya getiren de Peygamber Efendimiz'di. Ve diğer tüm zamanlarda müminlerin kalbine cesaret, inanmayanların kalbine korku veren Peygamber Efendimiz'di. O tam bir cesaret örneğiydi sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların

0: en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi. Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, melikler meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından "Filancanın bahçesini sula" diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım," der.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır.

0: "Kim onlar ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kamet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kamet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kamet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kamet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İpek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

0: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi.
1: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar," diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Başkasını sevebilmek. Enes radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Maliki mezhebi alimlerinden Abdullah bin Ebu Zeyd, bütün hayır ve iyiliklerin az önceki rivayetin de içinde yer aldığı 4 hadisten kaynaklandığını söylemiştir. Diğerleri, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hayır konuşsun veya sussun. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Hadisleriyle Hazreti Peygamber'in birisine yaptığı öfkelenme tavsiyesidir. Şarihler başta zikrettiğimiz hadiste geçen mümin olmama keyfiyetini imanın olgunlaşmaması olarak açıklamışlardır. Başka bir ifadeyle hadis böyle bir tutumun Müslümana yakışmayacağını vurgulamaktadır. Rivayetlerin çoğunda kardeşi, bazılarında ise komşusu olarak geçen kelime, ilk bakışta bu kardeş veya komşunun Müslüman olduğunu ima etmektedir. Bu doğru olmakla beraber buradaki kardeşliğin insan kardeşliğini de kapsayacak bir genişlikte anlaşılmasına mani bir hal yoktur. Rivayetin bir varyantında Müslüman kardeşi tahsisinin ve kendisi için hayır olarak istediği kaydının bulunması, Müslüman olmayanların hayrına bir şey istemeyeceğimiz anlamına gelmez. Mesela onların hidayete erip doğru yolu bulmalarını dilememiz, onlar adına isteyeceğimiz en büyük hayırdır. Düşmanlık, zulüm ve haksızlık yapmadıkları sürece onlar için de iyilikler ve güzellikler dilemek Müslümanın geniş gönlüne bir yük getirmeyecektir. İnsanları Allah için sevmeyi, kendisi için istediğini başkaları için de istemeyi imanın gereklerinden sayan başka bir din ve öğreti acaba var mıdır? Günümüzde kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlayabilme yeteneği şeklinde tanımlanan empati kavramı, hadiste ifade edilen manayı karşılamakta kanaatimce yetersizdir. Örneğin, acı çeken insanın elemini ya da yoksul bir kimsenin sıkıntısını empati yoluyla anlamaya çalışacaksınız. Bunu başarabilir ve nihayet yardım etme isteği duyarsanız ona elinizi uzatacaksınız. Halbuki sevgili Peygamberimiz, insanın kendisi için isteyebileceği bütün güzellikleri ve hayırları kardeşi için de peşinen dilemeyi, kendisinin sakınıp çekindiği bütün kötülüklerden onun da uzak olmasını arzu etmeyi imanın bir gereği sayarak, kendisi ve başkası ayrımını adeta ortadan kaldırmıştır. Onun bu öğretisi Mekke'den Medine'ye hicret sonrasında Ensar'ın muhacirlere gösterdiği davranış biçimiyle zirve noktasına ulaşmış ve Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olan bu tutum, gerektiğinde başkasını kendisine tercih etme anlayışı olarak İsar-ı Nefs olarak İslam ahlakının şahikasını oluşturmuştur. Müminleri bazen bir binanın tuğlaları, bazen bir bedenin uzuvları gibi niteleyen Peygamber Efendimiz, onları birbirlerine destek veren, birbirlerinin dertleriyle dertlenen, duyarlı bir toplum haline getirmeyi amaçlamıştır. Hodgamlık yani bencillik yerine diğer gamlığı, başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine infak ve tasadduku, kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliği ve dayanışmasını ikame ederek, karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle bu ümmet, Allah'a iman eden, birbirlerine iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Peygamber Efendimiz, sevgilerin açığa vurulmasını tavsiye ederek, sevgi ve mutluluğun paylaşıldıkça çoğalacağı gerçeğine de işaret etmiştir. Bir hadislerinde bir kimse kardeşini seviyorsa sevdiğini o kimseye haber versin buyurmuş. Enes bin Malik'in naklettiği bir hadise göre Hazreti Peygamber'in huzuruna gelen birisi oradan ayrılmakta olan bir kişi için "Ya Resulallah, ben bu adamı seviyorum." demiş. Hazreti Peygamber'in "Bunu ona bildirdin mi?" sorusuna hayır cevabı verince Peygamberimiz "Öyleyse bildir." buyurmuştur. Bunun üzerine adam oradan ayrılan kişiye yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." demiş. O da "Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etmiştir. Sevginin Allah için olması, kişiyi herhangi bir dünyevi çıkar beklentisi için değil, Allah katında sevilmeye layık niteliklere sahip olduğu için sevmek anlamını taşır. Bir kimseye buğz etmek, yani onu sevmemek de ancak Allah için olabilir. Böylece sevgi ve nefretimizin ölçüsü kişiden kişiye ve günden güne değişen göreceli değerler yerine hiçbir zaman değişmeyecek sağlam bir ilkeye bağlanmış olur. Bu ilke İslam kültüründe el-hubbu lillah vel-buğdu lillah, Allah için sevgi, Allah için nefret şeklinde formüle edilmiştir. Bunun kaynağı kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için men ederse imanı olgunluğa erişmiştir hadisidir. Bu hadis aynı zamanda Müslümanın hemcinsleriyle ilişkisinde sadece nefsani duygularla hareket etmesine mani olan bir çerçeve oluşturmaktadır. Bütün aşırılıklarda olduğu gibi sevgi ve nefrette aşırıya gitmek de hoş karşılanmamıştır. Hazreti Ali'ye atfedilen şu söz bunu çok güzel ifade etmektedir. Sevdiğini dengeli sev, gün gelir düşmanın olur. Kızdığına dengeli kız, gün gelir dostun olur. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, kendimizin olduğu gibi başkalarının da iyiliğini ve hayrını dilemek, bize bulaşmasını istemediğimiz kötülükleri başkasına da reva görmemek, İslam dininin bize öğrettiği yüce ahlaki erdemlerdir. İşte Cenab-ı Hakk'ın birbirlerinin dostu olarak tavsif ettiği müminler topluluğunu, bu ahlaki güzellikleri nefislerinde toplayan Müslümanlar oluşturacaktır.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh, dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip, mızrağı

Ayağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol.'" diye niyaz ettiler. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır."

Allah Resulü aile fertlerine samimi ve içten davranan, değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkisinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslubu benimsemişti. Nitekim Allah Resulü, sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım buyurarak, müminlere aile hayatında huzuru bulacakları yolu göstermekteydi. Sevgi, saygı, şefkat ve merhametin hakim olduğu bir aile ortamı isteyen Hazreti Peygamber, eşleri ve çocuklarının makul isteklerini yerine getirmeyi ihmal etmezdi. Onlara değer verdiğini hissettirirdi. Nitekim bir bayram günü Hazreti Ayşe, Habeşliler tarafından oynanan kalkan ve mızrak oyununu izlemek istemiş, Allah Resulü de onu kırmamıştı. Onu arkasına almış ve samimi bir şekilde istediği kadar seyretmesini sağlamıştı. Bir yere gitmek istediğinde hanımından izini alması, ona verdiği değeri göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kimi zaman Allah Resulü eşinin görüşüne başvurmak ve meseleleri istişare etmek suretiyle hanımına verdiği önemi gösterirdi. İlk vahyin korku ve heyecanını hanımı Hazreti Hatice'nin desteğiyle üzerinden atan Allah Resulü, Hudeybiye Antlaşması sonrası yaşadığı bir sıkıntıyı ise eşi Ümmü Seleme'nin fikrini alarak gidermişti. Sadece umre niyetiyle yola çıkan Müslümanlarla, buna izin vermeyerek Mekke'ye sokmayan müşrikler arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nın ağır şartları ashabın o kadar zoruna gitmişti ki, antlaşma sonrası kurbanlarını kesip tıraş olmalarını söyleyen peygamberlerinin emrine kimse karşılık vermemişti. Son derece üzülen Allah Resulü, eşi Ümmü Seleme'nin yanına gidip olanları anlatarak onların bu durumunu hanımıyla istişare etti. Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü, sen bunu yapmak istiyor musun? O halde çık, kurbanını kesinceye ve berberini çağırıp tıraş oluncaya kadar onlardan hiç kimseyle tek bir kelime konuşma," diyerek ona çıkış yolu gösterdi. Eşinin bu fikrini uygulayan Peygamber Efendimiz ashabına örnek olmuş, sahabe de onun yaptıklarını yapınca gerginliğe son verilerek bunalım atlatılmıştı. Böylece Resulullah hanımının desteğiyle bu sıkıntılı durumu aşmış oldu. Ailesiyle ilişkilerinde vefakardı Allah Resulü. İlk eşi Hazreti Hatice'yi vefatından sonra da sık sık hayırla yad ederdi. Bir koyun kestiğinde onu merhum eşinin sevdiği insanlara hediye ederek ona olan vefasını göstermekten geri durmazdı. Onun bu tavrı zaman zaman Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hatice'yi kıskanmasına da sebep olmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe kendisini hiç görmemiş olmasına rağmen en çok Allah'ın kendisi için cennette bir köşk hazırladığı Hazreti Hatice'yi kıskandığını söylemiştir. Sık sık ondan bahseden Hazreti Peygamber'e bir defasında Kureyş'in yaşlı kadınlarından çenesinin içi, dişleri kalmadığından kıpkırmızı ölüp gitmiş bir yaşlı kadını niye anıp durursun? Halbuki Allah sana ondan daha iyisini vermiştir diye naz yapmıştı. Onun bu sözlerini anlayışla karşılasa da Allah Resulü ona şöyle demişti. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Allah Resulü hanımları arasında ortaya çıkan bazı olumsuz durumları bir şekilde tatlıya bağlamaktaydı. Bir defasında kendi evindeyken Resulullah'a hanımlarından birinin yemek göndermesini kıskanan Hazreti Ayşe, tabağı getiren hizmetçinin eline vurmuş, tabak yere düşerek kırılmış ve yemek yerlere saçılmıştı. Hazreti Peygamber her zamanki sakin ve olgun tavrıyla yere düşenleri toplamış ve "Anneniz kıskandı" diyerek ortamı yumuşatmıştı. Hazreti Ayşe ise yaptığına

pişman olmuş ve Resulullah'a bu yaptığımın bedeli nedir diye sormuş. Allah Resulü de tabağın misli bir tabak, yemeğin misli bir yemek cevabını vermişti. Hazreti Peygamber'in diğer eşleri arasında da bu tür olaylar yaşanmıştı. Hazreti Peygamber hanımlarının bu yanlış tavırlarına yıkıcı değil yapıcı cevaplarla karşılık vermiştir. Örneğin Hazreti Peygamber'in kendisine olan sevgisini bildiğinden ashab ona hediye vereceği zaman Hazreti Ayşe'nin odasındayken verirdi. Bu durum Resulullah'ın diğer eşlerini rahatsız etmişti. Bu nedenle Ümmü Seleme'den Resulullah'ın sahabeyi bu konuda uyarmasını istediler. Ümmü Seleme bu konuyu Resulullah'a her açtığında o sessiz kalmayı tercih ediyordu. Fakat en sonunda Ayşe hakkında söylenip de bana eziyet vermeyin, bana Ayşe'den başka hiçbir kadının örtüsü altındayken vahiy gelmez buyurdu. Hac yolculuğu esnasında Hazreti Peygamber'in hanımlarından Safiye binti Huyey'in devesi hastalanmıştı. Hazreti Zeynep'in yanında da fazladan bir deve vardı. Resulullah Hazreti Zeynep'ten fazla olan deveyi Hazreti Safiye'ye vermesini istemişti. Fakat Hazreti Zeynep bu deveyi şu Yahudi'ye mi vereceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine öfkelenen Resulullah Hazreti Zeynep'e bir müddet küs durdu. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'yi Yahudi kızı diye küçük gören Hazreti Hafsa'ya Allah'tan korkmasını söylemişti. Kendisine söylenen bu sözlerden rahatsızlığını dile getiren Hazreti Safiye'ye ise "Sen bir peygamberin kızı konumundasın. Amcan da peygamberdi ve şu anda bir peygamberin nikahı altındasın. Sana karşı hangi hususta övünüyor?" buyurarak onu teselli etmişti. Ailenin huzur ve saadeti, eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı, dengeli, tutarlı ve orta bir yol izlemeleriyle mümkündür. Hayatın her aşamasında, acı ve tatlı zamanlarında, sevinç ve hüzün günlerinde aynı duygu ve heyecanı yaşayarak, eşlerin birbirlerine destek vermeleri ve özel zaman ayırarak karşılıklı sohbet etmeleri sonsuz bir mutluluk kaynağıdır. Bu yüzden Hazreti Peygamber, aile fertlerinin farklı ruh hallerini, hassasiyetlerini, ahlak ve karakterlerini göz önünde bulundurur ve gerektiğinde susarak sorunların üstesinden gelirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "o bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "o da bir can değil mi?" buyurdu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve "dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa" dedi. İbn Ömer, "akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme" derdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır."

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür."
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi: "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü. İnsanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi, aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
3: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
2: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, ''Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim.'' buyurdu. Sahabiler, ''Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır.'' buyurdu. Sahabiler, ''Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?'' diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve 3 ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alel salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahabeyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.
1: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkı

0: bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
2: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
1: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
0: 156. bölüm.
1: Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz 20'sine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame, Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al. Gözcüleri önden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar.
3: Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk mu olacak?
4: Üsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam, akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok.
3: Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsame'nin tayin edilmesini aklım almıyor.
5: Bu hususta konuşmalar çoğaldı. Bence Peygamber Efendimizin emri üstüne söz söylemeyin. O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır. Bunda buna ihtiyaç duymamış demek ki. Derdiniz varsa gidin ona söyleyin.
3: Haklısın Ömer. Böyle konuşmamız uygun değil. Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim.
1: Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı.
6: Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış.
7: Umarım onu kızdırmamışızdır.
6: Bakın geliyor. Sessiz olun. Geliyor.
1: Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı. Hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyd benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır. Peygamberimiz minberden inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame, Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi.
8: Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor, baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini.
9: Allah ona şifa verir yavrum, korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun.
8: Ama bu sefer farklı, daha ağır. Ya ona bir şey olursa?
9: Sus, öyle şeyler söyleme.
8: Hacı da sürekli, belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadısısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim.
9: Peki, denerim.
1: Ümmü Eymen, Resulullah'ın yanına girdiğinde onun hastalığının gittikçe ağırlaştığını fark etti. Ona bir şey olma ihtimalini aklına bile getirmek istemiyordu. Zihninden geçen kötü şeyleri dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı.
9: Ey Allah'ın Resulü! Az önce Üsame'yi yola çıkarın dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak.
1: Peygamberimiz zorla konuşuyordu. Üsame'yi gönderin dedi.
9: Peki, emrin baş üstüne.
1: Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi.
8: Anne, ne dedi?
9: Kabul etmedi.
8: Ya.
9: Hazırlan, gidiyorsunuz.
8: Demek kabul etmedi. İçeri girip görebilir miyim onu?
9: Gir. Abbas'la ailesi yanında. Konuşmakta zorlanıyor. Onu çok yorma.
8: Dikkat ederim.
10: Peygamberimize ne olmuş böyle?
8: Ya Rabbi, şifa ihsan eyle.
10: Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar. Sanırım konuşamıyor.
1: Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü.
10: Ya Resulallah, Allah şifa versin.
1: Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi.
8: Bana dua ediyor. Ya Rabbi, ondaki hastalığı gider. Hastalığı gideren ancak sensin.
1: Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona, Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi.
8: Hamdolsun, seni böyle gördüm ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim.
11: Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz.
1: Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu? Kimisinin aklına Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
5: Ömer, neden ağlıyorsun?
12: Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
1: Evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi, bu yılsa iki kere mukabele etti. Öyle zannediyorum ki ecelim yaklaşmıştır. Abdullah bin Mesud birkaç hafta önce peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu. O gün Resulullah onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı. Onlara tek tek baktı, gözleri doldu. Sonra şöyle söyledi: "Hoş geldiniz. Allah size uzun ömür ve selamet versin. Allah sizi rahmetiyle esirgesin. Allah sizi korusun. Allah size iyilikler ve selamet versin. Allah size rızıklar versin, sizin derecenizi yükseltsin. Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin. Allah sizi koruyup düzene koysun. Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi ona ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." Bu bir vedalaşma mıydı? Hazreti Ayşe peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu.
13: "Ya Resulallah, son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar, ona kendi hamdiyle hamd ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir?"
1: Peygamberimiz, "Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm." diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Ayşe'nin hatırladığı bir hadise vardı ki onu bu hastalıkla bağdaştırmak istemiyordu. Bunun başka bir anlamı olmalıydı. Başına gelenleri şöyle anlatıyordu.
13: "Peygamberimiz bir gece ayakkabısını çıkarıp elbisesinin bir kısmını döşeğinin üstüne sererek uzandı. Biraz dinlendikten sonra ridasını yavaşça aldı, ayakkabısını sessizce giyip sessizce dışarı çıktı. Ben de dayanamayıp arkasından çıktım. Baki kabristanına kadar onu takip ettim. Hem ona görünmemeye hem de dediklerini duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu: selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah'ım, onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma." Peygamberimiz bir müddet durdu, sonra ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. "Bir şey yok" dedim ama inanmadı. "Ya kendin söylersin ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir" dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail aleyhisselamın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi.
1: Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette" deyince, "Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış" tavsiyesinde bulundu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur

0: dönüyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
2: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cehennemdedir," dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de

0: Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim.
1: Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı.

kabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

ve onu başkalarına öğreten kimse. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni eûzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Zamanın Ötesinden az sonra.
1: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat

Fakültesi. İnsan hayatı doğumdan ölüme kadar birbirinden farklı ve zıt hallerin bir arada tecrübe edildiği inişli çıkışlı bir yolculuktur. Yaşamın içinde mutluluk, sevinç, huzur, umut gibi duyguların yanında keder, korku, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi hislere yol açan durumlar da vardır. Doğal afetler, salgınlar, savaşlar, küresel krizler nedenleri ve sonuçları itibarıyla büyük insan topluluklarını etkileyen problemlerdir. Kronik bir hastalıkla mücadele, engellilik, bir yakının ölümü, boşanma ve maddi imkansızlıklar da bireyi sıkıntıya sokan yaşam olaylarından bazılarıdır. Bu ve benzeri bireysel ve toplumsal sorunlarla karşılaşan kişi her zaman problem çözme becerisi geliştiremeyebilir. Bazı durumlarla başa çıkabilirken, bazılarında başvurduğu başa çıkma yöntemlerinin işe yaramadığını, anlam dünyasının zarar gördüğünü, hatta artık kendi hayatının kontrolünü kaybettiğini hissedebilir. İnsan uzun süre anlamsızlık, hayatını yönetememe ve belirlediği yaşam amaçlarından uzaklaşma duygularının hakim olduğu gerilimli ruh halinde kalmak istemez. Hayatının rutin akışını kesintiye uğratan, acı ve sıkıntı veren olayları yeniden anlamlandırarak tekrar yaşama tutunma isteği ve ihtiyacı duyar. Bu aşamada başa çıkma süreci devreye girer. Başa çıkmaya yönelik tutum ve davranışların öncelikli amacı, olumsuz duyguları düzenlemek, zor zamanlarda kaybedilen anlamın ve kontrolün geri kazanılmasını temin etmektir. Başa çıkma, zor zamanlarda gösterilen anlam arayışı, kişinin kaynaklarını aşan veya zorlayan belirli dışsal ve içsel isteklerle mücadele etmek için sürekli değişen bilişsel ve davranışsal tekniklerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Başa çıkma sürecinde dini kaynaklı yöntemlerin ve unsurların kullanılması da dini başa çıkma kavramını ifade eder. Başa çıkmada dini inancın rolü. Birbirinden farklı, kimi zaman birbirine zıt duygu, düşünce, tutum ve davranışları bünyesinde barındıran insanı hayat yolculuğunda diri tutan şey anlamdır. Hem çok çeşitli ve değişken tecrübelerle hem de belirsizliklerle dolu olan yaşamda insan, hayatını ona göre belirleyip şekillendireceği değişmez bir anlam arar. Bu minvalde hayatın anlamını değişen ve dönüşen fiziksel sürece sabit ve süreklilik arz eden bir değer yükleme olarak tanımlayabiliriz. Kişi yaşamındaki anlamın zayıfladığını ya da kaybolduğunu hissederse onu yapılandırmaya ya da dönüştürmeye çalışır. Zira insan kendi hayatını kontrol edebilmek, güvende olmak ister. Belirsizlik duygusuyla uzun süre yaşamını sürdüremez. Anlamı tehdit eden zor dönemlerde sorunları çözmek için başvurulan başa çıkma süreçlerinde insanın en büyük desteği dini inanç ve değerlerdir. Dini inanç ve değerler zor zamanlarda bile insanları hayata bağlayan, onlara hayatın yaşamaya değer olduğu duygusunu veren tatmin edici ve geniş kapsamlı birer anlam sistemidir. Bu durumu Pergament şöyle ifade eder. Kutsalın iradesi, günlük olaylarda tezahür ettiğinde, başlangıçta tesadüfi, anlamsız ya da trajik görünen şeyler, başka şeyler oluverir. Yaşamda karşılaştığımız olayları anlamlandırma çabası, doğal insani bir davranıştır. Özellikle kontrolümüz dışında gelişen ve hayatın rutin akışını değiştiren beklenmedik olayların nedenlerini anlamaya çalışırız ve bunların sebeplerini, kaynaklarını, sorumlularını bulmak için neden, nasıl gibi sorular sorarız. Bu tür sorulara verdiğimiz cevaplar, başımıza gelen durumları hangi kaynaklara atfettiğimizin de göstergesidir. Bu yükleme, atfetme eğilimi, kendi seçimimiz olmayan, irademiz ve planlamamız dışında gelişen olaylarda daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Din, karşılaştığı zorlukların ve sıkıntıların ağır sonuçlarını anlamlandırma konusunda bireye yardımcı olan zihinsel bir temsil ve şema sunar. Dinin bu konulardaki etkisi, insanın başına gelenleri açıklama ve bir sebebe atfetmeden ibaret de değildir. Din aynı zamanda başına gelenlerle başa çıkma sürecinde de bireye yardımcı olur. İnsanın yaşadığı ve değiştiremediği gerçeklikleri kabullenmesini, ona rıza ve sabır göstermesini sağlar. Başka bir ifadeyle, dini inanç ve değerler, kişinin değiştiremeyeceği gerçeklikler karşısında algılama biçimini değiştirerek zorluklarla ve acılarla

0: baş etmesinde etkin rol oynar. İnanan insanın anlam kaynakları. İslam dininin insanlara sunduğu anlam sisteminin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnananlara hem global hem de bireysel anlam şemaları sunan Kur'an-ı Kerim'de alemlerin yaratılışı, insanın yaratılış gayesi, dünya hayatının geçici bir imtihan yeri, asıl ve ebedi olanın ahiret yurdu olduğu muhtelif ayetlerle anlatılır. İnsanların dünya hayatında karşılaşabilecekleri sorunlar, sınanma türleri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri peygamber kıssaları vasıtasıyla ortaya konarak inananlara örnek temsiller sunulur. Mümin hayatında başına gelen olumlu ve olumsuz durumlara Kur'an-ı Kerim'in dünya ve ahiret hayatına dair sunduğu bu şemalar halinde anlam yükler. Kur'an-ı Kerim'in tebliğcisi ve uygulayıcısı olarak Hazreti Peygamber ve onun sahih sünneti, müminlerin dünya hayatını anlamlandırmada müracaat ettikleri ikinci kaynaktır. Hazreti Peygamber hem dini emir ve yasaklara riayet etmekle, ibadetleri yerine getirmekle hem de yaşam olayları karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarla müminlere örnek teşkil etmektedir. Örneğin küçük yaştaki çocuğunu kaybeden bir anne baba için Hazreti Peygamber'in de evlatlarının öldüğünü bilmesi teselli kaynağı olmaktadır. Ancak yine Hazreti Peygamber'in kayıp anında verdiği tepkileri örnek alan ebeveynler için Allah'ın elçisinin hayatı anlam kaynağı olmasının yanı sıra dini başa çıkma unsurları açısından da bir ideal ve rol model konumundadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Ev alma, komşu al. Hep duyarız bu sözü büyüklerimizden. Bir nasihat gibi kulağımıza çalınır. Ama hiç düşündük mü, neden ev değil de komşu? Bir evin duvarlarını değil de yanındaki insanı neden bu kadar önemli sayar atalarımız? Çünkü insan yalnız yaşamak için yaratılmadı. İnsanın imtihanı da, rahmeti de çoğu zaman en yakındakilerden gelir. Yani komşusundan. Bugün aynı apartmanda oturup yıllardır birbirini tanımayanlar var. Selamsız geçen asansör yolculukları, yüz yüze bakıp hal hatır sorulmayan hayatlar. Oysa biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Komşuluk sadece duvar paylaşmak değil, dua paylaşmaktır. Sadece göz göze gelmek değil, gönül gönüle yakın olmaktır. İşte bu yüzden komşuluğu yeniden hatırlamak ve onu en güzel şekilde yaşayan kişiden, Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istiyoruz. Şimdi zamanın ipini elimize alalım. Gerilere doğru saralım. Ve gidelim asr-ı saadete. Şimdi takvimler gün gün, yıl yıl arkasında bıraksın bizi. Mekke sokaklarına, Medine evlerine. Orada bir peygamber var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Onun evinde sadece vahiy yayılmıyor. Merhamet yayılıyor, adalet, edep, güzel ahlak yayılıyor. Ve o güzel ahlakın içinde çok kıymetli

0: kıymetli bir yer var. Komşuluk. Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Allah Resulü, hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. Böyle cevap vermişti. O rahmet peygamberiydi. Yeryüzüne adaletle gelmiş, gönüllere merhametle dokunmuştu. Sadece büyük meselelerde değil, günlük hayatın en ince ayrıntısında bile ümmetine rehber olmuştu. Komşuluk da bu rehberliğin en sıcak halkalarındandı. Bir gün Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Sonra aynı cümleyi devam ettirdi aynı vurguyla, aynı ciddiyetle. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Yani komşuluk sıradan bir insani ilişki değildi. Ve bir Müslüman için komşuya zarar vermek, imanın inceliğini zedelemekti. Efendimiz insanların birbirine sırt çevirmediği bir toplum hayal etmedi, inşa etti. Hem de en basit sofralarla, en sade ikramlarla. Bir gün buyurdu ki, çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak, onlara da ikram et. Belki bir tas çorbaydı, belki sadece kokusuydu ulaşan. Ama komşuya ulaşan her şey bir gönül kapısını aralıyordu. Ve bu ikramın büyüklüğü tabağın içinde değil, niyetin içinde aranmalıydı. Bu yüzden şöyle tembih etti. Sizden biri koyun paçası gibi basit bir şeyi bile komşusundan gördüğünde onu küçümsemesin. Çünkü iyilik küçüldükçe değil, paylaştıkça büyürdü. Ve bu paylaşımlar sadece dünyalık bir güzellik değil, ahiret için de birer şahitlikti. Sevgililer sevgilisi, bir mümin vefat ettiğinde komşularından 3 ev halkı onun iyi biri olduğuna şahitlik ederse, Allah şöyle buyurur buyurdu. Kullarım bildikleriyle şahit etti, ben de bildiklerimi bağışladım. Demek ki komşuluk sadece karşılıklı ilişkiler değil, birbirimizin ahiretine tanıklık etme sorumluluğuydu. Peki insan nasıl bilir neyi doğru neyi yanlış yaptığını? Efendimiz buna da cevap verdi. Sade ama ölçülü olacak bir cümleyle. Komşuların iyi yaptın diyorsa iyi yapmışsındır. Kötü yaptın diyorlarsa kötü yapmışsındır. Bir mümin için ne büyük terazidir bu. Dışarıdan değil en yakından gelen sesle kendini tartmak. İşte böyleydi onun öğrettiği komşuluk. Eziyet değil emanet. İhmal değil ilgi. Kapı değil gönül komşuluğu. Şimdi ise yüzyıllar öncesinin örnekliğini bugünün kalabalık sokaklarına, yüksek apartmanlarına, sessiz koridorlarına taşıyoruz. Peki şimdi bize ne düşer? Selam vererek başlayabiliriz. Komşumuzun halini sorabiliriz. Bazen bir nasılsın bile bir insanın tutunduğu dal olabilir. Hastaysa geçmiş olsun, çocuk sesi varsa neşe demek. Sonra ikram, bir tabak yemek götürmek, bir bardak çayı paylaşmak. Tıpkı Peygamberimizin çorbanın suyunu çoğalt, komşunu da nasiplendir tavsiyesi gibi zarar vermemeye, kalp kırmamaya özen göstermek, dualarımıza komşularımızı katmak. Belki çok büyük şeyler değil ama küçük iyilikler büyük gönüller inşa eder.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Ba'yadaka alellezî ye'lemu min cesedike ve kul bismillah 3 ve kul 7 merrat a'ûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim

Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir.

0: Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra, "Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki, cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın," buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır," buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. "Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun," buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. "Allahümme inni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım."

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar. Veya onun için cennette bir köşk yapılır.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım" de buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir."

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi.

0: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın. Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur.

şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Eş, bir bütünün diğer yarısı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç ki elin bereket görsün. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin, kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber ona şöyle buyurmuştur. Ey Ali, üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. İsmail bin Muhammed'in babası aracılığıyla dedesi Sa'd bin Ebu Vakkas'tan naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir. Hazreti Ayşe anlatıyor. Ben peygamberin eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Üstelik ondan benim çocuklarım var derdi. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir.

Muaviye el-Kuşeyri şunları anlatmıştır. Resulullah'ın yanına gelerek hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sordum. O da şöyle buyurdu. Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onları dövmeyin ve onları kötülemeyin. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah Hazreti Ömer'e hitaben şöyle buyurmuştur. Kişinin sahip olabileceği en hayırlı hazineyi sana söyleyeyim mi? Kocası yüzüne baktığında ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi huylu, saliha bir kadın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz." deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin." buyurdular.

0: yapıyor.
1: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.
0: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السنمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
1: صحابي أبو هراش حضرت بن أبو حضرت الأسلمي'den السلمي de denir radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir: Müslüman kardeşine bir sene küsturan onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.

0: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kâmette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
1: An Ebi Musa radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile Kul Euzu Birabbin Nas sureleridir.

0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء.
2: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla

Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: علي بن ربيعة anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinin, itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
2: Sahabe hatıraları az sonra.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Sabır ve sebatta bayraklaşan gurbetçi Amr bin Abese. Cahiliye döneminde Arap kabilelerinden Süleymoğullarına mensup olan, hayatını hak ve hakikati aramaya adayan, bu münasebetle de Kurtuluş'un babası lakabıyla şöhret bulan bir zat vardı. O, yaşadığı devirde yaygın olan adaletsizlik ve yozlaşmanın rahatsızlığını duyar, birden fazla ilahın olamayacağını düşünür, atalarının inancını reddeder ve taptıkları putlardan nefret ederdi. Bu sebeple akıllı ve vicdan sahibi olduğunu düşündüğü insanlara hakikat konusunda sorular yönelterek içindeki boşluğu doldurmaya çalışırdı. Zaman zaman da ehli kitapla görüşüp onlardan bu konuda bilgi alırdı. Bir gün Yahudi bir alimle karşılaştı ve kendini tanıtarak cahiliyenin trajikomik panoramasını yansıtan şu ifadelerle ona dert yandı. "Ben yolculuk yaparken konakladığında 4 taş bulan, bunlardan 3'ünü yemek pişirmek üzere ocak için kullanan, diğerlerinden daha güzel olanını ise put yapıp secde eden, konak yerinden ayrılacağı zaman da bu taşları etrafa atan, yeni konak yerine varınca tekrar taş toplayan bir kabiledenim. Her daim diri olan Allah'ı bırakıp da insana ne faydası dokunan ne de zarar verebilen bu taşlara tapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Lakin ona nasıl iman ve ibadet edeceğimi bilemiyorum. Bu hususta bana yardımcı olup yol gösterebilir misiniz?" İrfan ehli olan Yahudi alim bu samimi zata şu cevabı verdi: "Çok yakında Mekke'de bir peygamber ortaya çıkacak. O mensubu bulunduğu kavmin taptığı putlardan yüz çevirecek ve insanları tek olan Allah'a imana çağıracak. Bu daveti işitirsen vakit kaybetmeksizin ona koş ve tabi ol. Zira o peygamber insanları kendilerine sunulan en güzel dine davet edecektir." Kurtuluş'un babası duyduğu bu sözlerden sonra Yahudi alimin bahsettiği peygamberin haberini dört gözle beklemeye başladı. Bu süreçte yaşadığı köye çeşitli vesilelerle Mekke'den gelen ziyaretçilere sık sık Mekke'de neler yaşandığını, orada yeni gelişmeler olup olmadığını sordu. Zaman zaman da özlemle beklediği haberi takip için Mekke'ye bizzat kendisi gitti ve beklenen peygamberin ortaya çıkıp çıkmadığını gizlice araştırdı. Durum bu minval üzere yıllarca devam etti. Yine peygamberden haber alma ümidiyle yola revan olduğu bir gün, seyahat esnasında tanıştığı Mekkeli birine Mekke'de yeni bir gelişme olup olmadığını sordu. "Muhammed bin Abdullah putları reddederek insanları yeni bir dine davet ediyor" şeklindeki cevabı üzerine bu zata teşekkür etti. Özlemle beklediği gün gelmişti artık. Hiç zaman kaybetmeden hazırlığını yapıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye ulaştığında bahsedilen yeni dinin peygamberiyle görüşmenin yollarını aradı. O günlerde Mekke'de henüz İslam yüksek sesle dillendirilmediğinden ufak çaplı bir araştırmayla Allah Resulü'nü Kabe'de bulabileceğini öğrendi. Kabe'ye gidip sabırla ve tarifsiz bir merakla beklemeye koyuldu. İçi içine sığmıyordu. Gün batana, insanlar evlerine çekilene kadar bu bekleyişi sürdü. Gece olduğunda meşakkatli yolculuğun verdiği yorgunluğa yenik düşerek Kabe'nin duvarının dibinde uyuyakaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sesli bir şekilde söylenen "La ilahe illallah" cümlesiyle irkildi, uyandı ve kalktı. Tek ilah vurgusunu yapan kelime-i tevhid cümlesini kim kurabilirdi? Yıllardır hasretle arayıp durduğu kişinin sesin sahibi olduğunu anladı ve hemen onun yanına gitti. Özlemini duyduğu peygamber karşısındaydı ama hala inanamıyordu. Kendini tanıttı. Mekke'ye gelme sebebini uzun uzadıya anlattı. Heyecanla, "Allah aşkına doğru söyle, seni Allah mı gönderdi? Peki o bizden ne yapmamızı istiyor?" deyince Resulullah, "Putlara tapmamayı, sadece ona kulluk etmeyi, akrabalık bağlarını gözetmeyi ve haksız yere kan dökmemeyi emrediyor buyurdu. Yolcunun duydukları çok hoşuna gitmişti. Zaten beklediği de bunlardı. Aradığını bulmuştu. Allah ne güzel şeyler emrediyor böyle. Siz ne güzel işler için gönderilmişsiniz. Ben size inandım ve sizi tasdik ettim. Uzatın elinizi de size biat edeyim dediğinde, Hazreti Peygamber ona elini uzattı ve bu hak yolcusu Allah'ın elçisine biat ederek imanla şereflendi. Peygamber Efendimizin İslam hakkında bilgi verdiği bu cesur adam, Allah Resulü'nün yanında kalmak, ona destek olmak üzere izin istedi. Ancak Resul-i Ekrem, "Hayır, insanların bana nasıl baktığını, neler yaptığını görmüyor musun? Bu şartlarda burada kalmaya güç yetiremezsin. Sen şimdi memleketine dön ve bekle. İslamiyet'i açıkça ilan etmeye başladığımı duyduğun zaman yanıma gel," diyerek Mekke'de kalmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine arzuladığı birlikteliği bir başka bahara erteleyerek mahzun bir şekilde ailesinin yanına, memleketine döndü. Yine onun için uzun sürecek hasret dolu bir bekleyiş başlamıştı. Bu zaman zarfında Resulullah'tan öğrenebildiği kadarıyla ibadetlerini yerine getirdi, putperest halkını tek olan ilaha çağırdı. İnsanları Allah'ın dinine davet sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen yılmadan, usanmadan tebliğ mücadelesine devam etti. Seneler boyunca ve büyük sabır gerektiren uzun bir bekleyiş sürecinde köyüne uğrayan yolcular arasından, başta Mekkeliler olmak üzere meseleye muttali olanlara Allah'ın elçisinden haberler sorup durdu. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önceydi. Yine bir gün köylerine Medineli bir grubun geldiğini işitti. Hiç vakit kaybetmeden soluğu yanlarında aldı. Merakla Hazreti Peygamber'den haberleri olup olmadığını misafirlere sordu. Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettiği ve Medinelilerin akın akın onun çağırdığı dine girdiği cevabını aldığında artık mutluluktan kabına sığmıyordu. Peygamber Efendimiz'e kavuşacağı gün gelmişti. Hasret son bulacaktı. Derhal hazırlanıp ailesiyle vedalaştı ve doğruca Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye vardı. Resulullah tam karşısındaydı. Gözyaşlarını tutamadı. Yanına gitti ve "Ey Allah'ın elçisi, beni tanıyabildiniz mi?" dedi. Vefa peygamberi bu hasret dolu, gözü yaşlı sabır timsalini görünce sevinerek "Elbette tanıdım. Sen Mekke'de bana gelip bazı sorular sorduktan sonra iman eden Sülemili değil misin?" buyurdu. Peygamber Efendimizin onu çok net olarak hatırlaması ve gösterdiği yakınlık üzerine dünyalar onun olmuştu. Mutluluktan yerinde duramıyordu, içi kıpır kıpırdı. Artık Medine'ye hicret ettiğini ve çekine çekine buraya yerleşme isteğini dile getirdi. Bu kez izin çıkmıştı. Vakit, geç kaldığı yılları telafi etme vaktiydi. Bulunduğu zamanı ve yeri ganimet bildi. Onun, "Ya Resulallah, Allah'ın sana verdiği ancak benim geç kaldığım için bilemediklerimi bana öğretir misin?" şeklindeki duygu yüklü talebi üzerine Allah Resulü ona namazı ve abdesti uzun uzadıya anlattı. Bu fedakar gurbetçinin hicreti böylece gerçekleşmiş oldu.

Rasul-i Ekrem'in yakından ilgilenip Suffe'ye yerleştirdiği bu güzide muhacirin adı Ebu Neyt Amr bin Abese bin Halid olup künyesi Ebu Necih ya da Nüceyh'tir. Amr bin Abese Süleym kabilesinin Becile koluna mensuptur. Babası Halid, annesi Remle'dir. İlk Müslümanlardan olan Amr bin Abese'nin bizzat ifadesine göre o Müslüman olduğu sırada sadece Hazreti Ebu Bekir'le Bilal-i Habeşi olmak üzere iki kişi İslam'la şereflenmişti. Bir diğer rivayete göre Amr bin Abese, İslam'ı kabul eden dördüncü kişidir. Resulullah Mekke şartlarının müminler için müsait olmadığı gerekçesiyle Amr'ı memleketine göndermesinin ardından yaklaşık 20 yıl geçmişti. O İslami davetin açıkça yapıldığını ne yazık ki uzun yıllar sonra öğrenebilmişti. Gelecek müjdeli bir haberi sabır ve sebatla beklerken koca bir ömür geçmişti. Amr, Hazreti Peygamber'den ayrı geçirdiği yıllar için çok üzülmekteydi. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce hicret ettiği Medine'de, Suffe'nin bir sakini ve öğrencisi olarak, Allah Resulü'nün ve bu okulun müstesna hocalarından Allah'ın kitabına dair her gün yeni bilgiler edindi. İlme ve öğrenmeye aşırı merakı bulunan Amr, bir yandan yıllarca bu ilim ve irfan meclisinden uzak kalmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan öğrendiklerini hiç vakit kaybetmeden ve tarifsiz bir heyecanla hayatına aktardı. Amr, İslam'ın henüz doğduğu Mekke'nin ilk günlerinde Müslüman olmasına rağmen, Medine döneminin son 3 yılına ancak yetişebildi. Resulullah'la beraberliği bu kadar kısa olsa da yaşadığı uzun gurbet, onun Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrılmamasına vesile oldu. İlme olan iştiyakı sebebiyle sık sık Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Nebisi, ilminizden bana da öğretir misiniz?" diyerek sorular sorar. Peygamber Efendimiz de onu kırmaz, her sorduğu soruyu yüksünmeden cevaplandırırdı. Öğrenme aşkıyla dolu olan Amr, aldığı her cevaba öylesine dikkat kesilir, bunları hafızasına öyle bir işlerdi ki, asla unutmazdı. Can kulağıyla dinlediği Allah Resulü'nün sözlerini başkalarına aktarmayı vazife bilirdi. Bu yüzden gerek işittiği hadis-i şerifleri hayatına yansıtma, gerekse insanlara nakletme konusunda oldukça titizdi. Onun abdestin nasıl alındığına ilişkin Hazreti Peygamber'den naklettiği meşhur rivayet bu bağlamda zikredilmeye değerdir. Buna göre Amr'ın, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdesti anlatır mısınız?" sorusu üzerine Resulullah, abdestin alınış şeklini ve kıymetini şu ifadelerle dile getirmişti. "Sizden birisi abdest suyunu hazırlayıp abdeste başlar, ağzına burnuna su alır ve sümkürerek temizlerse, ağzındaki ve genzindeki günahlar akan suyla birlikte dökülür. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, yüzüyle işlediği günahlar sakalının bittiği mahallin etrafından suyla birlikte dökülüp gider. Sonra kollarını dirseklerine kadar yıkayınca, ellerinin günahları suyla birlikte parmak uçlarından dökülür. Başını meshedince, başının günahları saçlarından dökülen suyla akar gider. Ayaklarını topuklarına kadar yıkayınca, ayaklarının günahları parmak uçlarından akan suyla dökülür. Sonra kalkar, Allah'a hamdü senada bulunur, onu layık olduğu şekilde över ve kalbinden Allah'tan başkasının muhabbetini çıkarıp iki rekat namaz kılarsa mutlaka günahları dökülür. Annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınmış bir şekilde tertemiz olur. Müminler için müjde içeren bu ifadeleri daha evvel duymadığından dolayı garipseyen ashab-ı kiramdan Ebu Ümame Amr'a, "Ey Amr bin Abese, konuşmana dikkat et. Sen Resul-i Ekrem'den bunları gerçekten işittin mi? Baksana neler söylüyorsun. Bulunduğu yerde kişiye bu ecirlerin hepsi aynı anda hakikaten verilir mi?" diye sorması üzerine hadis-i şerif rivayeti konusunda çok hassas olan Amr'ın cevabı şöyle olmuştur. "Ey Ebu Ümame, kuşkusuz benim yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Ne ihtiyacım var ki Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim? Bu sözleri Allah'ın elçisinden birden ya da ikiden yahut üçten fazla işitmesem asla rivayet etmezdim. Lakin ben bunları ondan 7 kere hatta daha da fazla işittim." Bu olay Amr'ın araştırmacı ruhunu gösterdiği gibi
Resulullah'tan duyduğu sözleri nakletme konusunda da ne denli titiz olduğunu ifade eder niteliktedir.

0: sırasına Hazreti Peygamberle birlikte iştirak eden bu cesur sahabi, Peygamber Efendimizin yanı başından hiç ayrılmadı. Ok atma konusundaki mahareti Taif kuşatmasında dikkat çekmişti. Allah Resulü'nün muhasara esnasında, "Her kim Allah yolunda bir ok isabet ettirirse, Cenab-ı Hak cennette ona bir derece ikram eder" sözünü işitmesi üzerine, ok kabındaki tüm okları düşman üzerine boşaltan Amr, Taif günü tam 16 oku düşmana isabet ettirdiğini dile getirmiştir. O, Hazreti Peygamber'den sonra tüm savaşlara katılmış ve İslam ordusunda önemli görevlerde bulunmuştur. Örneğin o, Halid bin Velid'in komutanı olduğu Yermük Savaşı'nda süvari birliklerinin komutanıydı. Hayatını şekillendiren Resul-i Ekrem'in sözleri ve sünneti Amr için ne ise, diğer Müslümanlar için de aynı değeri ifade etmeliydi. Allah'ın elçisine ittiba konusunda ashab-ı kiram arasında temayüz eden bu hassas sahabi, sünnete aykırı bir davranış ya da sözle karşılaştığında kim olursa olsun ikaz etmekten çekinmezdi. Bir dönem Müslümanlarla Bizanslılar arasında savaşı ara verme hususunda bir sözleşme yapılmıştı. Bizanslıların süresi bitecek olan antlaşmayı yenilemeyip saldırıya geçecekleri duyumunu alan Muaviye bin Ebu Sufyan liderliğindeki İslam ordusu, bu antlaşmanın süresi bitmeden düşmandan önce harekete geçip Müslümanların taarruz etmesi gerektiği düşüncesindeydi. Önerilen saldırı teklifini ahde vefasızlık olduğu gerekçesiyle benimsemeyen Amr, atının üzerinde olduğu halde "Allahu Ekber, hayret size, vefalı olunuz, ihanet etmeyiniz, sözünüzde durmanız gerekir" diye sesini yükselterek tertip edilecek baskına engel oldu. Hazreti Peygamber'in, "Kim bir kavimle antlaşma yaparsa, antlaşma müddeti bitmeden ya da karşılıklı olarak antlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden önce bu bağı ne yeniden bağlasın ne de çözsün" şeklindeki buyruğunu hatırlatmak suretiyle Muaviye'yi saldırı fikrinden vazgeçirdi ve böylece ordu geri çekildi. Daha cahiliye döneminde putlara tapmayı akılsızlık olarak nitelendiren, Allah Resulü'nün bir sözüyle yıllarca yaşayacağı gurbeti sineye çeken, İslam'ı tebliğ ederken putperest kabilesi ve en yakın akrabaları tarafından türlü meşakkatlere maruz bırakılan Amr bin Abese, yılmayıp bu kutsi dava uğruna mücadelesine sabır ve sebatla devam etti. İlim tutkusu ve öğrenme azmi hiç tükenmedi. Uzun ve bereketli bir ömür süren Amr bin Abese, Resulullah'ın vefatından sonra Şam'a yerleşti. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Humus'ta Dar-ı Beka'ya göçtü. Gösterişten uzak bir hayat süren, mahviyet sahibi ve mütevazı kişiliğiyle dikkat çeken Amr bin Abese, Hazreti Peygamber'den 30'un üzerinde hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan biri de bize Allah yolunda cehd ve sebatın önemini gösteren şu hadisi şeriftir. Kim saçını Allah yolunda ağartırsa, kıyamet gününde bu saç onun için nur olur.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
2: وابسة بن معبد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber

0: sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
1: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır." dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme." buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor." dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir durum."

0: Duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
2: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
2: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: sellim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
4: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته ذكرleridir.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: واسلة بن أسكى رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin, onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin, onun ruhunu kabzeden sensin, onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder."

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine

0: denktir dedi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
1: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
0: زياد بن إلاكة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.